0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen, ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan, mededîle ordusunu kana kana suya doyuran, beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim, seyyidim.

vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine. Uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan.

Ekber. Tekbirgedir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyorum. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınırım.

benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye

yetiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: "Ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır." Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşler, aziz dostlar, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz bir kişiyle çıktığı yolda 23 yıl sonra sadece onunla hac edebilmek için Mekke'de onun yanında ihram kuşanıp beraberinde telbiye getiren sahabe sayısı 100.000'den fazlaydı. O zamanki dünya nüfusu hesaplandığında bugünkü nüfusla kıyas edecek olsak 100.000 kişinin bugünkü belki de milyara kıyas edilecek kadar büyük bir rakam olduğunu görür. Tekrar meselenin iyi anlaşılması için vurgulamak istiyorum. Sadece onunla o sene hac edenler o kadardılar. Müslümanların sayısı o kadar değildi. Veda haccını yapıp Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de onun hutbelerini dinleyenler 100.000 kişiden fazlaydı. Kesin diğerleri kaç kişiydi, Müslüman sayısı kaçtı bilmiyoruz. 23 yıla bölündüğünde bu rakam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir defa ilk 13 yılında sadece baskı ve tehcir politikalarıyla karşılaştığını, insanların Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e sıcak bir cevap vermediklerini biliyoruz. Medine-i Münevvere oluştuktan sonra, yani hicretten sonra kitleler halinde Müslümanlık ortaya çıktı. Hicret ederken 13 yıl sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz 500 civarında bir aile Medine'ye muhacir olarak geldiler. Hicret farz olduğu halde, yani bir 1000 aile yoktu. Nitekim birinci yılın sonunda Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nüfus sayımı yaptırdığı zaman 5000 kişi çıkmamıştı karşısına. Her halükarda 23 yılda bugün belki bir ülke nüfusundan daha kalabalık bir kitle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminleri oldular. Siret bölümünü bir kenara bırakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan toplamada etrafında etten kemikten büyük kaleler kuran, candan teslimiyet gösteren, uğruna mallarını, ailelerini, çocuklarını feda eden dostlarının olması şüphesiz üzerinde insanlığın kıyamete kadar dikkatle çalışması gereken hassas bir konudur. Kur'an'ımız Ali İmran suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insan toplamada çevresinde bu büyük kitleyi kısa bir zamanda ortaya çıkarmasındaki sırrı insanlığa öğretiyor Allah Teala. Ali İmran suresinde Allah buyuruyor ki: "Febima rahmetin minallahi linte lehum ve lev kunta fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik." فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Kur'an, arşın kitabı, levh-i mahfuzun kitabı, 23 yıl sonunda medeniyetini kendi elleriyle yoğurup kuran Peygamber aleyhisselam Efendimizin başarısındaki formülü açıklıyor. Buyuruyor ki Allah, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın sen. Yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli,
sert dilli biri olsaydın dağılır giderlerdi. Sen onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile. Onlara fikir alışverişinde bulun. Sonra da işini sağlama aldın mı Allah'a tevekkül et. Bu Âl-i İmrân suresinin ayeti. Tekrar ayeti anlamaya çalışalım. Neyi izah ediyor Allah ki Âl-i İmrân suresi Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerinde? Neyi izah ediyor Allah? O büyük kitleyi can veren, mal veren, vatanını terk eden, peygamberin önünde kendisini yok sayan, onun emrine peki ya Resulallah demeyip, peki kelimesini bile az görüp, sana şunu söylüyorum diyen dediğinde, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyen, bana şu hurmayı ver diyor, o ona anam babam sana feda olsun diyor. Bir ölçek hurma istiyor, o anasını babasını feda ediyor. Bu adamlar, şu Kur'an'ın İsrail oğullarının peygamberlerini övmediği cümlelerle övdüğü ashab, şu meleklerin peşinden koştuğu Ebu Bekirler, Aliler, Ömerler, Osmanlar, Halidler, şu adamları yetiştiren öğretmenin metodunu Allah açıklıyor. Her şey bir defa Allah'ın rahmeti sayesinde olmuş. Onu Allah Rauf ve Rahim olarak göndermiş. Ümmetine düşkün bir peygamber olarak göndermiş. Bu Allah'ın rahmetiyle tecelli etti. Ama bir, yumuşak davrandın. Yumuşak davrandın. Yumuşak davranmasaydın çekip giderlerdi. Bir, kanun. İki, sen onları affedici ol. Kabalıklarını, hatalarını görme. Allah'a dua et, istiğfar et. Onları bağışlasın Allah. Sen bağışlasan yetmez çünkü. Allah da bağışlaması lazım. Üç, onları da adam yerine koy. Onlarla da istişare et. Sorular sor onlara da. Dört, beş, Allah'a tevekkül et, işini sağlam yaptın mı? Sen üzerindekini yaptın mı gerisini Allah'a bırak. Beş şey, şu etten kemikten surlar kuran, sana anam babam feda olsun ya Resulallah deyip feda eden, lafla değil, böyle anam feda olsun deyip mendilini bile vermeyen, sahte gözyaşlarıyla değil, Resulullah'ın ayağına bir diken batmaktındansa ben burada asılmaya razıyım diyen fedakarlar, Bilalleri, Habbapları, Yasirleri, Ammarları, Sümeyyeleri, Ayşeleriyle o büyük can ordusunu kuran, o meleklerden güçlü ordular kuran, o gelip meleklerin Allahu Teala'nın emriyle sabahlara kadar huşu ile kendilerini izlediği ashab ordusunu kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz

Allah'ın planlaması, Allah'ın takdiri ve rahmetinin tecellisiyle bunu becerdi. Bu münakaşa edilmez. Allah dilemeseydi kim kaya gibi taş gibi yürekleri yumuşatır da Ebu Cehil'in oğlundan Allah için şehit olacak bir cengaver kim çıkarabilirdi? Kim peygamberi öldürmek için planlar tuzaklar kuran Halid İbni Velid'den peygamberin kılıcı Allah'ın kılıcı gibi bir adam kim çıkarabilirdi? Elbette Allah'ın takdiri, ama baş öğretmen, şu insan eğitmede en muhteşem, en muazzam, en müstesna örnekleri sergileyen sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin taktiklerini Allah öğretiyor. Linte lehum, onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan galizal kalbi len faddu min havlik. Sert, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. Katı kalpli adam olsan, Muhammed bile olsan etrafında adam toplayamazsın. Nereden biliyorum bunu? Allah'ın kitabından, Ali İmran suresinden biliyorum. Katı kalpli eleman çalıştırır, adam toplayamaz. Katı kalpliden, kaba sözlüden patron olur. Etrafına insanların can feda edecekleri, karşılık beklemeden, maaş ve bahşiş beklemeden, evet tabii diyecekleri bir can ordusu kuramaz. Katı adam işi değil bu iş. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ. Her şeye yok diyen, kaşları çatık, dudakları mengene gibi olmuş birisinden, etrafında insanlar kümesi oluşan, insanların umutla bağlandığı ve umutla beklediği birisi olmuyor demek. Kur'an'la konuşuyoruz. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ. Katı kalpli, dudakları hep bükülmüş duran birisi olsaydın 23 sene sonra veda hutbesini okuyamayacaktın ey peygamber. Kime veda hutbesi okuyacaktın? 10 kişiyle, 15 kişiyle mi? Kim bilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o haccını yapacaktı. Haccını yapacağı Mekke'yi nasıl fethedecekti? Demek ki Allah'ın rahmeti sayesinde birinci taktik, yumuşak oldun. Yumuşak olduğun için insanlar senin etrafında toplandılar. Sana analar, babalar, evlatlar feda ettiler. Enesleri poşete koyup getirip sana hediye olarak verdiler. Sen bir kere işaret ettin, ayağa kalktılar. Yeryüzünü ayağa kaldırdılar. Ne sayesinde? Güçlü, dirayetli ve böyle her dediğini bir kere söyleyen, vurduğunu ezen gücün sayesinde mi? Hayır. Linte lehum. Sen onlara yumuşak davrandın. Adamlar zaten kaba adamlar. Kendi çocuklarını diri diri gömecek adamlar. Babalarına bile kılıç kaldıracak güçlü adamlar. Adamlar vahşet üzerine, alkol üzerine kurulu bir hayatları var. Bir de sen her şeye yok diyen, her şeyi ezen geçen bir adam olsaydın, sertle karşılaşınca ikisi de yok olacak. Ama sert karşısında yumuşağı bulunca taşlar bile süngere dayanamayıp eridiler, dağıldılar. Onlar da sünger oldular. Ve bimâ rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Yani Allah seni böyle planladı, böyle gönderdi. Evet, Allah sana kılıç kullanma ve karşısındakini kılıçla tehdit etme hakkı ve yeteneği de verdi. Ama bu geçiciydi. Zira kılıç kullanmak için çıktığın savaşta bile kadınlara dokunmayın ha, yaşlılara dokunmayın diye tembih eden bir peygamber oldun. Öldürmek için gittiğin yerde bile insanların hayatını düşündün. Febimâ rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Allah öyle planladı. Sonra fa'fu anhum. Bu merhamet, bu yumuşak davranmanın gereği olarak hatalarını sayıp durmayacaksın, affedeceksin onları. Hatta ve hatta senin hanımına zina yaptığına dair iftirada bulunanlar bile

affından nasibini almalıdırlar. Aldılar da nitekim. Aldılar da. Amcasının ciğerini parça parça edip bununla keyif sürenler daha sonra affedilmek üzere huzuruna çıktıklarında rauf ve merhametli bir peygamber buldular. Amcasının ciğerini dişlemiş insanlar bile onun rahmetiyle, affıyla karşılaştılar. Eğer eski hesapları karıştıracak olsaydı ashabından bile binlercesini kılıçtan geçirmesi gerekirdi. Eski hesapları değil, gelecekteki büyük nuru ve büyük müjdeleri düşünerek muamele et. Fa'fu anhum. Onları bağışla. Hatalarını görme. Öyle de yaptı. Ama bir de onların Allah'a karşı işlediği hatalar var. Sen affettin, Allah affetmiyor. Vestagfir lahum. Onlar için Allah'tan af dile. Allah affetsin onları ki senin de işin asan olsun. Öyle de yaptı. Mahşerde dirilir dirilmez secdeye kapanarak ümmeti için gözyaşı içerisinde Allah'ın affını talep edeceğini söyleyerek gitti. 23 yıl ümmeti için gözyaşı akıttı. Akıtacağı gözyaşlarının mahşerde devam edeceğini söyledi. Vestagfir lahum. Derdin Allah'ın onları affetmesi olsun. Ve şavirhum fil emr. Bir iş yapılırken onları adam yerine koy. Onlara soru sor. Ne diyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz de. Onlar da adam olduklarını, peygamberin kendilerine sorular sorduğunu düşünsünler. Ve şavirhum fil emr. Onu da yaptı. Kendisinin yaptığı planın tam aksini söyledikleri halde peki sizin dediğiniz gibi olsun dedi. Tamam, doğru söylüyorsunuz dedi. Yahu bana Cebrail bu emri verdi. Nasıl karışırsınız lafıma, kaç yaşındasınız demedi. Torunu yaşındaki insanlar Uhud'u şurada yapalım dediler. Peki hatırınız kırılmasın dedi. Ve şâbirhum fil emr. Bütün bunlara rağmen ve izâ azemt, bir işi planlayıp kararlaştırdığın zaman da tevekkül alallah, Allah'ı arkanda bil, işine devam et. Kardeşler, ne konuşuyoruz? Neyi anlatıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın en mükemmel örnekleri olan talebelerini, ordusunu, arkadaşlarını, dostlarını, ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Bu adamlar Miraç gecesi Peygamber aleyhisselamla beraber göklere yükselip orada cennette özel eğitimler alarak sonra yeryüzüne dönmüş kimseler değiller bunlar. Şarapçı, katil, babası ölünce babasının karısıyla evlenmeye cüret eden, sefahetin içinde yüzen ve hiçbir şekilde hak, hukuk tanımayan, yol kesen, gangster insanlardan Ebu Bekirler, Ömerler nasıl çıkardı onu konuşuyoruz. Neyle konuşuyoruz? Allah'ın ayetiyle konuşuyoruz. Herhangi bir tarih araştırmasını, sosyolojik araştırmayı konuşmuyoruz. Yani sosyoloji kurallarına göre şöyle yaptığı için başardı filan demiyoruz. Medya desteğiyle yaptı filan demiyoruz. Arkasında medya yoktu, halk yoktu. Ayıplanan şair, sihir yapıyor, büyü yapıyor denen birisiyken rauf ve rahim bir peygamber olarak insanların yüreğinde saltanat kuran Peygamber aleyhisselam efendimizin başarısının neye dayalı olduğunu Allah'tan öğreniyoruz. Buraya bir nokta koyalım. Siret bilgimizi tazelemek için konuşmuyoruz. Ama şuna gelelim. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örneğimiz, kudve-i hasenemiz, en güzel örnek, yegane örnek olarak görüyorsak, Kur'an'ı da eğitim kitabımız, rehberimiz, bizim akıl kaynağımız olarak görüyorsak, işte Kur'an Peygamber aleyhisselamın üzerinden bir kağıt projeden değil, 23 yılda nesil yetiştiren, 950 senede Nuh aleyhisselamın yapamadığını 23 senede yapan, 100 yaşında İbrahim aleyhisselamın yapamadığını 63 yaşında yapıp giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme projesini, sırları çözmeye çalışıyoruz. Bunu nereye uyarlayacağız?
evlerimizde gençleri yetiştirirken hangi formüller üzerinden annelik babalık yapacağımızı Allah bize öğretmek istiyor. Yoksa biz derdik ki Allah peygamberini bir taktik üzerine yürütmüş, peygamberi de bu kitleleri toplamış, mesajını vermiş gitmiş. Bu kadarla iş bitecek miydi? Kur'an böyle bir kitap mı? Ayetleri okuyorsun, El-Fatiha deyince de herkes okuyor, lokumunu da yiyorlar gidiyorlar. Cenaze kitabıysa, mezarlık kitabıysa böyle elbette. Ama öğüt kitabıysa, tezkira, mümini hatırlatan, mümine şuur veren, hayat tarzı, yaşama tarzı öğreten bir kitapsa, buyur, buyur. Herhalde senin evin, Ebu Cehillerin şarap fıçısına çevirdiği Mekke sokakları kadar da değildir herhalde. Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, Übey ibn-i Halef'in şu azılı Kur'an'ın küfrün önderleri dediği zalim adamların toplumundan, peygamberi öldürmeye giden Ömer bin Hattab'tan, Uhud'da peygamberi öldürdüm diye nara atan Halid bin Velid'den, Cebrail'i peşinde dolaştıran adamlar çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vahşi ise vahşi, yamyamsa yamyam, alkolikse alkolik, katilse katil, bir insanın itham edileceği, hırsızlıktan cinayete kadar, adilikten zinaya kadar, ne varsa hepsini bünyesinde barındıran ve Kur'an'ın vasfıyla cahiliye, cahiller toplumu olan Mekke müşriklerinden, gökleri imrendiren, melekleri imrendiren Allah'ın meleklere bakıp görüyor musunuz kullarımı? İbadet görün, ibadet dediği sabahlara kadar sokaklarına trilyonlarca meleğin Kadir Gecesi diye indiği Medine insanlarını Resulullah'ın yetiştirmesinden söz ediyoruz. Dikkat buyurun kardeşler, Allahu Teala senin duan sayesinde, işte seni desteklemek için mucizeler eşliğinde o nesli yetiştirdin demiyor. Allah'ın rahmeti sayesinde bu planı uyguladın, plan bunları yetiştirdi diyor. Başarı Peygamber Aleyhisselam'ın başarısı. Gerçekten lütfeden Allah şüphesiz. Onu zaten göndermesi Allah'ın bir lütuf. Onu rahmeten lil alemin yapması bir lütuf. Ama kardeşler, biz evlerimizde ve insanla ilgilendiğimiz yerlerde hangi taktik üzerinden insan yetiştirebileceğimizi Allah bize Kur'an'ında öğretmiş oluyor. Gençleri yetiştirirken kullandığımız taktikler, ana baba olarak, öğretmenler, hocalar olarak, vakıfçılar, yöneticiler, müdürler olarak kullandığımız taktikleri Allah bize öğretti. Kimse kıyamet günü çok kötü bir zamanda yaşandığını, internetin gençleri berbat ettiğini, medyanın çok kötü resimler bastığını söyleyip de kendisini kurtaramaz Allah'ın azabından. Zira Allah internetin bataklığından daha büyük bir bataklık merkezi olan şirk, tuğyan, alkol, cinayet yuvasına dönen, kimsenin can emniyetinin bulunmadığı Mekke sokaklarından Halid bin Velid çıkardı. Hamza'nın ciğerini sökenleri daha sonra Resulullah'ın cengaverleri haline getirdi. Akidesi yok, insanlık yok, ahlak yok, fazilet yok. Böyle bir şehirden melekler ordusu, canlar ordusu kurdu Aleyhisselam Efendimiz. Eğitim politikalarındaki, insan yetiştirmedeki muvaffakiyeti sayesinde Allahu Teala'nın huzurunda, işte Siyonizmin medyası çok kötüydü gibi bir mazeretin olmayacağını herkes bilmesi lazım. Peki biz ne yapacağız da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yaptığını yapacağız? Elbette bu soru haklı bir soru. Ne yapacağız? Onu taklit edeceğiz. Sakal bırakarken Resulullah'ı taklit ettiğin gibi aleyhissalatü vesselam, hacca giderken, tavaf ederken, umre yaparken,

öğlenin sünnetini kılarken, sağ elle yemek yerken ve dişini misvaklarken, işte sağ omuzun üzerine yatarken, filan tesbihat onun sünnetidir diye yaparken, nasıl Resulullah'ı taklit ediyorsan, çocuk yetiştirirken,

diyorsun aleyhissalatü vesselam. Belki Medine aynı Medine değil ama insan aynı insan. Belki sorun şarap sorunu değil ama genç aynı genç. Onun da önüne zırvanadan çıkmış gençler geldi. Miraç görmüş, Levh-i Mahfuz görmüş, Allah'a Sidretül Münteha'da yaklaşmış bir peygamberin önüne 20 yaşında delikanlı çıkıp zinayı niye yasaklıyorsun? Keyfime göre ben yatar kalkarım kadınlarla, bana izin vermen lazım diye insan haklarından dem vuran delikanlı önüne çıkmış. Yüzlerce sahabinin gözleriyle bakarak, hürmetten gözleriyle bakarak doyamadıkları bir peygamberin önüne oturmuş, ben zina edeceğim, bunu yasaklayamazsın bana demiş. Delikanlı. Ama huzurundan doğru diyorsun ya Resulallah, ben bir daha zina yapmam diyerek kalkmış sonra. Oturmuş, ona ikna edinceye kadar, doğru diyorsun deyinceye kadar izah etmiş. Böyle bir cümleyi benim önümde nasıl kullanırsın? Çarpılacaksın deseydi, o genci belki önünden kaldıracak. Oradaki o ortamdaki saygısızlığı belki kaldıracaktı. Ama o genç zina müptelası olarak yaşamaya devam edecekti. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi filan gün mevlüdü okunan, filan hafta matemi yapılan, hakkında yazılan şiirlerle teselli bulduğumuz biri olarak değil, yaşam tarzımız, insan yetiştirme tarzımız, Allah'a ulaşmada örneğimiz olarak görmeye mecburuz. İman etmek bu demektir. Hakkında şairlerin yazdığı şiirleri, naatları okuyarak sadece şeker yalamış oluruz. O anlık ağrımızı dindirdiğimi hissederiz ama yaramız iyi olmaz. Yaramızı iyi edecek olan şey günlük yaşam tarzımızı, hayat siyasetimizi, günlük hayat politikamızı Resulullah'tan algılamak üzerine kurulmalıdır. Kardeşler, şu Ali İmran suresinin ayetlerini hepimiz kendimiz için bundan sonra insan yetiştirmenin, bu ümmetin gençlerini ümmetin adamları olarak devam ettirmemizin, 20 yaşına gelmeden çökmüş bir kızın, bir oğlanın peşinde hayatını süründürmüş, kendisini sigaradan vesaireye kadar zehir içerisinde bırakmış gençlerimiz olmasın istiyorsak, ihtiyarlamadan çökmüş gençlerin babaları olmak istemiyorsak, 50 yaşında, 70 yaşında, 84 yaşında, 84, 8 tane 10, üstünde de 4 yıl, 84 yıl yaşında Medine'den Bizans'ın surlarına kadar bir katırın üstünde gelmeye razı olan adamlar, gençler, 84 yaşında delikanlıların babaları olarak Allah'a gitmek istiyorsan, Kur'an böyle delikanlı yetiştirmenin taktiklerini öğretiyor. Bunu becerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halid bin Zeyd'e yumuşak davrandığı için, onu adam yerine koyup onunla istişare ettiği için, onun için Allah'tan af dilediğinden, ona kaba ve sert davranmadığından dolayı Halid bin Zeyd ve Eyyubel Ensari katır üstünde 3000 kilometreyi güneşin altında gelip Bizans surlarının dibinde şehit olacak kafaya nasıl sahip oldu? Bu taktik sayesinde sahip oldu. İçkicinin çocukları, sarhoşların çocukları diye hitap etseydi onlara, eski hatalarını sürekli söyleseydi, her hatadan dolayı elini kılıcının kabzasına götürseydi, 84 yaşındakileri değil, 8 yaşındakileri, 18 yaşındakileri bile yerinden kıpırdatamayacaktı. Kardeşler, Allah Kur'an'ını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde o ayyaşların çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put
koyan adam

İnsanlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden ve insanların malında gözü olan haram yiyen zalimlerden nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı, kimseye özür bırakmadı, çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

kitabını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde o ayyaşların çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put koyan adamlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden ve insanların malında gözü olan, haram yiyen zalimlerden nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı, kimseye özür bırakmadı, çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle becerdi bunu? Neyle becerdi? Rinte lehum, yumuşak davrandın. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Sen yumuşak davrandın. Sen kaşların çatık, bir kere konuşup bir daha mırıldanarak konuşan, şunu getir deme yerine fısıltılarla söyleyip, yani canlı konuşmayı bile babalık, ağalık ruhuna aykırı bulan bir adam olsaydın sen, nedir bu, kaç kere tembih ettim diyen biri olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ, etrafında adam bulamayacaktın diyor o adamları yaratan Allah. Çünkü Allah yarattığı kulunu biliyor. Biliyor ki Allah, çocuk ana kucağında büyür. Baba kucağında çocuk büyümez. Ana merhametlidir. Ana uykusunu böler. Anadır çocuğu büyüten. Çocuklar baba kucağında kalsa yanlış büyürler. Büyüyemezler zaten. Çok kirlettin, çok bağırdın diye baba onu kısar. Kardeşler, şimdi Rabbimizin öğüdüne kulak asıyoruz. Delikanlı kalmış, daha çocukluğunda büyük işler yapan, büyüyünce de genç kalan, yaşlanarak çökmeyen, küçük olduğu için çocukluk yapmayan, büyük kafalı, büyük yürekli, Allah'tan başkasından korkmayan, dünya malına tenezzül etmeyen, şecaatli, ahlaklı, faziletli, iffetli, vakur, delikanlı, büyüdükçe olgunluğu artan, yaşlandıkça vakarı yükselen, tecrübesi artan insanların babaları, anneleri olmamızın yolunu Allah göstermiştir. Nedir bu yol? Bir, Kur'an ayetinden kendimize kurallar çıkarıyoruz. Bir, ey anne, ey baba, hoca, öğretmen, vakıf başkanı, dernek başkanı, yumuşak olacaksın. Yumuşak olacaksın. Eğer yumuşak olmazsan, kendini bir ordunun başında komutan gibi zannedersen, birliğin başında çavuş zannedersen kendini, sen evladını dağıtırsın. Kaba baba, sert baba, beddua eden anne, cehennemle tehdit eden hoca, len faddu min havlik, len faddu min havlik, etrafında çocuk bulamazsın. Evlenmeden önce, ev kurmadan önce, başka bir kız, başka bir delikanlı oğlunu elinden alır, kızını elinden alır, arar durursun çocuğum nerededir diye. Len faddu min havlik, len faddu min havlik, sert baba, sen çocuk tutamazsın. Bedduacı anne, sen çocuk tutamazsın. Sadece cehennem ayetleriyle tehdit eden hoca efendi, öğretmen bey, sen çocuk tutamazsın etrafında. Sen delikanlı yetiştiremezsin. Çünkü 15 yaşındaki delikanlıya verdiğin eğitim, Allah'ın Firavun'u, Karun'u, Nemrud'u tehdit ettiği cehennem ayetlerinden oluşuyor. Bir sünneti ihmal ettiği için verdiğin tehdit, yaptığın korkutma,
bir namazı uykuya daldığı için ihmal eden çocuğuna söylediğin sözler, Allah'ın Firavun'a söylediği sözler, Ebu Cehil'e söylediği sözler. Sen dağıtırsın, halbuki Allah yuvanda dursun, sen bu kuluçkadan, bu yumurtadan insan çıkar diye sana bu çocuğu emanet etmişti. Ürküten, korkutan anne baba, len faddu min havlik. Muhammed bile olsaydın, Miraç'a giden bir peygamber bile olsaydın, etrafından dağılacaklardı, kaşların çatıksaydı eğer. Birinci kural, linte lehum, yumuşak davranacaksın. Elbette yumuşak kime davranacaksın? Zaten melek gibi bir çocuğun kendisi yumuşak. Sert çocuğa, hırçın çocuğa, rahat durmayana, mala çana zarar verene, söz dinlemeyene yumuşak davranacaksın. Çocuk terörist, sen de terörist, kim kimi öldürürse artık, kimin şansı daha fazlaysa. Evde silahların konuştuğu değil, silaha karşı yüreklerin konuştuğu baba olacaksın. Yüreğin konuşacak, dilini konuşturmayacaksın. Senin gözlerinden gelecek okuyacak o. Ama onun kabalığı, sen de insansın elbette, seni de ezecek. O yatağına çekilip uyuduktan sonra sen seccadende yapacağını yapacaksın. Hiç başka yapacağın bir şey yok. Sen çocuğun kuyuya atıldığını haber aldığın zaman, küçücük yavrunu kaybettiğin zaman, gidin oğlum gidin, ben derdimi Allah'a anlatırım diyeceksin. Bu da Allah'ın verdiği örnek. O seni tehdit edecek, sen merhamet kanadını açacaksın. O seni şöyle ederim böyle ederim diyecek, yapma yavrum diyeceksin. Sonra da boşalmak için Allah'la baş başa kalacaksın. Bileceksin ki seni Allah'tan başkası anlamayacak zaten. Kimseye şikayet etsen de etmesen de sana yararı olmayacak. Linte lehum. Yumuşak, yumuşak. Bizimki bildiğin gibi değil, bizimki fena bir terörist. Yumuşağa zaten nasıl yumuşak davranacaksın ki? Yumuşaklık yarışı yap demiyor Allah. Ömer, Ömer, seni öldürmek için evinden çıktığında sende hayat bulması lazım. Linte lehum bu. Öldürmeye gelen Ömer'e kanatlarını açtı da sonra o büyük Ömer'in peygamberi oldu. Peygamber öldürecek düzeydekine merhametli davran diyor Allah. Demiri demire vur demiyor. Demiri pamuğun önüne koy diyor. Sen pamuk ol, o seni dövsün. Bu bizi azap ediyor dünyada. Ahiret azabı çekme diye Allah böyle murad etti sana. Eğer senden sonra bir dua ordusu, bir ibadetgah bırakmak istiyorsan, Rabbim dedikçe o sana rahmetler yağmasını istiyorsan mezarından,

mezarda azap görmek istemiyorsan, çocuğunun, hanımının, kocanın azabına tahammül edeceksin. Ya da diyeceksin ki, ben bu dünyayı imtihan yeri olarak değil, tatil yeri olarak değerlendirmek istiyorum. Ona diyecek yok şüphesiz. Bütün bunlar gayba iman edip Kur'an kitabımdır diyenler için zaten. Böyle yetiştirilen gençler peygamberin huzurunda can ordusu oldular kardeşler. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Bedir'e gittiğinde ashab-ı kiram, Bedir'de cihad ettiklerinde, bildiğimiz ümmeti Muhammed'in şirk önünde yaptığı ilk cihad hareketi olan Bedir'e gittiklerinde, çok dikkat ediniz, çok dikkat ediniz. Bedir'de 200'den fazla yaşlı sahabi vardı. 50-60 tane kadar da genç delikanlılar. 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında. Hatta Peygamber aleyhisselam efendimiz beni almaz diye ayağının altına taş koyup büyük boylu görünmeye çalışan çocuklar varmış. Bu sahabe ruhu işte lintelehumun sonucu. Peygamber onlara yüreğini açtı. Onlar da buluğ çağına gelmeden peygambere can verdiler. Sen bakkala niye gönderemiyorsun onu sen düşün. Bakkala niye gönderemediğini sen düşün. Diyor ki İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlamadan önce konuşmalar yaptı, teşvik etti. İşte Allah size cenneti verecek, şöyle olacak, böyle övmeye başlayınca ihtiyarlar miğferlerinin altına gizlenmeye başladılar diyor. Dikkat ediniz. Gençler de gözlerini açtılar. Öyle mi ya Resulullah deyip müşriklerin üstüne atladılar diyor. İlk darbeyi müşriklere gençler vurdular. Delikanlılar müşrikleri perişan ettiler. Dikkat ediniz. Bedir ordusundan. Bedir ordusunu ne diye anlatıyor Peygamber aleyhisselam efendimiz? Geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah'ın affettiği adamlar. Hepsi için 314 kişi, 314'üne de Allah'ın vaadi bu. Ebedi cennet garantisi. Yap ne yaparsan yap bundan sonra. Bir kere Bedir'de bulundun ya. Ama o yiğitliği gençler sağladılar. Savaş bitince de diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma, savaş bitince de gençler müşriklerin üzerindeki çulu çırpıyı toplayıp ganimetlere el koymaya başladılar. İhtiyarlar dediler ki o zaman diyor, biz burada olmasak siz nasıl savaşacaktınız? Ne yapıyorsunuz onları? Bizim payımızı da unutmayın dediler diyor. Bunun üzerine Enfal suresi indi de Allah fattakullaha ve aslihu zate beynikum buyurdu. Allah'tan korkun, çabuk barışın, böyle işlere tevessül etmeyin dedi diyor. Yani sahabe bile olsan delikanlı, başka kardeşim, delikanlı bu işi yürütecek. Koca sahabe ordusunda peygamberin can dostu, ama ölüm söz konusu olunca yaşlı daha çok korkuyor demek. Sahabi de olsa korkuyor. Ama bize ne öğüt çıkıyor buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o delikanlılarla, delikanlıların dilinden anlayan bir üslupla ilgilenmemiş olsaydı, onlar da miğferlerin arkasına geçmeyi biliyorlardı herhalde. Üstelik de abi siz buyurun, hürmeten büyüklerini de öne geçirebilirlerdi. Nasıl daha canlı? 14 yaşında çocuklar. Abdurrahman İbni Avf diyor ki, bir çocuk geldi bana, amca kılıcımın kemerini bağlasana dedi. Çocuğun eli arkasına yetmiyor kemerini bağlamaya. Çocuk. Kılıcının kabzasını bağlamaya eli yetmiyor çocuk. Resulullah'ı korumak için yola çıkmış. Demek ki lintelehum. Bizim çocuk çok vahşi. İki sonuç var. Bir, henüz Allah'ın sana göstereceği rahmet bulutlarına acele ediyorsun sen. 15 yaşında İmam-ı Azam olmasını istiyorsun. Dur bakalım, olgunlaşsın. Erken koparırsan ayvayı, taş gibi bir ayva bulursun. Bekle zamanı gelsin. İki, nasıl davrandın? Ne yaptın sen de taş gibi bir yüreği olan çocuğun oldu senin? Allah sana lintelehum demişti. Peygamber bile olsan, yumuşak davranırsan adam bulursun etrafında demişti. Bir, evlerde nasıl delikanlı, 84 yaşında küfrün ordularına

karşı yürüyecek delikanlı, 84 yaşında delikanlı. Nasıl yetiştirirsin? Allah bunu öğretiyor. 2, baba mısın, anne misin, çocuk musun, öğretmen misin, nesin? Allah'ın taktiğini unutma. Fa'fu anhum. Eskileri karıştırmayacaksın. Dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka kaydı tutmayacaksın. Sen savcılık değilsin. 15 yaşında yaptığı şey 35 yaşında çocukların önünde anlatıyorsun sen. Allah'tan utan be. Allah da senin yaptıklarını saysa buna bir saatlik bir bülten bile yetmez. 5 yaşında amcasının yanında şunu nasıl yaptı? Kendisinin 20 yaşında oğlu var, onun yanında anlatıyorsun. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmak yok. Ömer, hatırlıyor musun sen beni öldürmeye gelmiştin dedi mi Resulullah hiç? Aleyhissalatü vesselam. Bir gün Halid İbni Velid'e, Halid, Uhud'da ne yaptın bize, hatırlıyor musun dedi mi hiç? Ebu Cehil'in oğlu Medine'ye Müslüman olarak geldiğinde olan senin babandan ne çekmiştik biz dedi mi hiç? Üstelik Medine'de İkrime'yi, Ebu Cehil'in oğlunu tanımayan birisi, kim bu adam, bu nereden geldi diye sormuş da, yanındaki de çok doğru bir şey söylemiş. Bu ümmetin Firavun'unun oğlu bu demiş. Yani Ebu Cehil'in oğlu. Çünkü Ebu Cehil bu ümmetin Firavunu'ydu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üzülmüş zavallı. Babamın günahından bana ne demiş. Abi kendisi de babası gibi bir adamdı bir sene önce. Aleyhisselam Efendimiz bunu duyunca nasıl ayıplarsınız babasıyla siz bunu buyurmuş. Ta'fu anhum. Geçmişi karıştırmayacaksın kardeşim. Geçmişi karıştırmak demek yaranın iyileşmesini engellemek demek. İkide bir kaşıtıyorsun. Yara kanayıp duruyor. Ta'fu anhum. Peygamber taktiği. Eğer sen bir gün çocuklarına veda hutbesi gibi mesajlar verip yavrum beni mezarda yalnız bırakmayın ha, Allah yolundan ayrılmayın ha, sakın benden sonra başka bir yola kaymayasınız, ümmeti Muhammed'i terk etmeyesiniz deyip gözlerini yumup gittiğin zaman veda hutbesi diye çocukların o konuşmayı bağrına basmasını istiyorsan fa'fu anhum, fa'fu anhum. Geçmişlerini karıştırmayacaksın. 15 yaşında şöyle yaptı, o zaman cezasını ver, kapat o dosyayı. Savcılık gibi dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka müdürlüğü yapmayacaksın. Anne, baba, öğretmen, müdür, kimsen artık. Ağabey, hoca. Eskiden sen sigara içiyordun, iyi ki bıraktın, Allah razı olsun çocuğum da demek ki de bir. İçiyordu, bıraktıysa bıraktı. Sen niye bırakmıyorsun? Hala sen içiyorsun bak. Onun bıraktığı sigara hala senin ağzında. Fa'fu anhum. Vestağfir lehum. Üçüncü şart. İşin ne senin baba? Anne, ne iş yapıyorsun sen? Sabah namazından çabuk kalkma. 5 dakikada namazı kıl, 15 dakikada çocukların için dua et. Vestağfir lehum. Allah'tan da yardım iste. Ve şavirhum fil emr. Bir de madem babasın sen, madem annesin, 10 yaşında çocuğu karşına al, bu eve taşınalım mı diye sor. Adam yerine koy onları, onlar da adam olarak büyüsün. Halbuki sen askerden gelmiş oğluna bir gün dedin ki sana filanca teyzenin kızını ayarladık, sen yavaş yavaş hazırlık yap. Allah'tan utan be. 50-70 sene bir arada yaşayacakları eş adayının seçmesine bile müsaade etmedin. Allah sana ve şavirhum filamr, başka bir iş hakkında bile onlara soru sor demişti. İstişare et onlarla demişti. Elinden gelse nerede askerlik yapacağını da sen tayin edeceksin. Elinden gelse torunum şu renkten olsun, şu zamanda torun yapın bana diyeceksin. Kur'an ne diyor? Ve şabirun filan. Onları adam yerine koy diyor. Soru sor. Bunu kime demişti Allah? Rahmeten lil alemin gönderdiği peygamberine. Kim için diyor bunu Allah? Şarapçıların çocukları için. Peygamberi öldürmeye gelmiş adamlar için. Adam yerine koy onları diyor. Danış onlara. Sor ne diyorlar. Sen peygamber misin? Oğlun şarapçı mı? Katil mi? Kızını niye adam yerine koymuyorsun? Hatta ve hatta ne giyineceğini sen tayin ediyorsun. Hangi rengi seveceğini de sen belirliyorsun. Allah ne diyor? Ve şavirhum fil amr. Onlara adam yerine koy. Danış onlara diyor. Kardeşler, bir baba, bir anne çocuklarını adam yerine koyacak. Hep hayır diyen olmayacak. Peki madem öyle diyorsunuz öyle olsun diyecek ara sıra.

Daha pahalı seçenekleri var. Sübhanallah. Zaten senin malın onlara kalmayacak mıydı? Ben sorduğum zaman bu kadar çok niye çalışıyorsun? Çoluk çocuk için. Ver çocuğa bir kuruş görelim çoluk çocuk için çalıştığını. Hem çoluk çocuk için çalışıyorsun hem çocuklar senden koklanamıyorlar bile malını. Yani Allah'ın kanunu mudur? Hep öldükten sonra bu çocuklar bu malları yiyecekler. Kanun mu bu ya? Ve şavirhum fil emr. Çocuklarını adam yerine koyacaksın. Koymazsan onlar da senin baba yerine koymaz, olur biter. Allah'ın kanunu bu. Ettiğini bulursun. Ama istişare, istimar, emir almak demek değildir kardeşler. Onların emrine uy. Ne derlerse yap demiyor Allah. Adam yerine koy onları diyor. İstişare et onlarla diyor. Ne demek istişare etmek? Karar benim. Peygamber olarak kararı ben vereceğim. Ama siz de ne düşünüyorsunuz bunu soruyorum. Dediklerinizden ikna olduğum olursa onu yapacağım. İstişare bu demektir. Çocuklarınla, talebelerinle, cemaatinle istişare et demek, ne derlerse yap demek değil. Dört çocuğun varsa dört sokak çıkar sen o zaman. Delirirsin, hepsini yapamazsın. Ama onlar da doğru bir şey söyledikleri zaman babalarının, öğretmenlerinin, hocanın onlara dikkat ettiğini, adam yerine koyduğunu görsünler. Ve şavirun filan bu demek. Ve fe izâ azemte fetevekkel alallah. Bütün bunları yaptın, yumuşak davrandın. Katı davranıp peşinden attırmadın. Hataları affettin. Allah'a yalvarıp dua ettin. Adam yerine koyup istişare ettin. Bırak işi Allah'a, sen karışma ondan sonra. Fetevekkel alallah. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Çünkü Allah böyle yapan ve kendisine dayanan kullarını sever. Seni Allah sevdikten sonra oğlun, kızın, taleben, cemaatin ne önemi var daha? Ama Allah kimi seviyor? Yumuşak davrananı, affedeni, Allah'a yalvarıp bunları ıslah et diyeni, istişare edeni. Bu dört şartı yerine getir, seni Allah sevsin. Seni Allah sevdikten sonra üstünden dünya geçse sana bir zararı olmaz. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Allah böyle kendisine dayananları sever. Kardeşler, sözümüzün özü şudur. Rabbimiz nerede bulunuyorsak orada bizi çoban olarak yaratmış demektir. Diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evimizde çobanız. İş yerimizde çobanız. Camide müezzinsin, çoban beysin. Fabrikan var, çoban beysin. Hepimiz çobanız. Bazımız koyun güder, bazımız insan güder. Ama çobanız. Mesulüz Allah katında. Annemizin %100 çobansın. Hem ne çoban. Kocasına karşı mesul, kocanı bekleyeceksin. Hadis-i şerif ne diyor kadın? Kadın evinin çobanıdır diyor. Kocasının namusunu bekleyecek. Nasıl bekleyecek? Kocası ikinci hanım ayarlaması yapıyor mu yapmıyor mu, istihbarat merkezi kuracak. Bütün arkadaşlarını tek tek arayacak. Peygamber dedi ya çobanısın kocanın. Öyle değil, öyle değil. Bu istihbarat müdürü, çoban hanım değil bu. Nasıl çoban olacaksın? Onu yeryüzünde Allah'ın yarattığı hiçbir kadına tenezzül etmeyecek hale getireceksin. Baskı yaparsan adi bir kadına tenezzül ettirirsin onu. Çobanlık o değil ki. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Kurda gitmesin diye koyunu bağlıyorsun. Halbuki bütün koyun besleyenler bilir ki koyunu bağladın mı ölür koyun. Koyun bağlanmaz. İnek bağlanır. Koyun dağlarda hür yaratılmış. Hür dolaştığı zaman yaşar. Koyunu bağladın mı intihar eder. Ölür koyun. Çobanlığını herkes bilecek. Hepimiz çobanız. Modern çobanlar ama. Uzay çağı çobanlarıyız. İnsan bekliyoruz. Çocuklarımızın çobanlarıyız. Ve çobanlık kurallarımızı da Resulullah örneğinden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin örneğinden Allah Kur'an'da bize gösterdi. Ama ayetler nasıl bitti? Fe izâ azemte fetevekkel alallah. Sen böyle yapıp işi ciddiye aldın mı? Fetevekkel alallah.

Sen Allah'a güven artık. Allah'a güven ne demek? Acele etme demek. Bir. İki. Ne demek? Önemli olan akıbettir demek. Üç. Ne demek? Seni Allah mahcup etmez, merak etme demek. Dört. Güven Allah'a. Bu iş Allah'a aittir demek. Ne dersen de. Fetevekkel alallah. Fe izâ azemte fetevekkel alallah. Kim Allah'a tevekkül edecek? Kim dua edecek? Yumuşak davranan, affeden, yılların dosyasından turşu kuran, çocukluktan beri hata biriktirme müzesine dönüşmüş bir evde yaşayan baba değil. Unutan, affeden baba, affeden anne. Üç, Allah'a yeteri kadar dua eden, istiğfar eden, çocuğunun günahlarının bağışlanması için gözyaşı akıtan anne misin? Gözyaşı akıtan baba mısın? Camideki cemaati için ağlayan hoca efendi misin? Vakfındaki görevli gençler için ağlayan müdür müsün? Estağfirullahım bu demek. Adam yerine koy. Feyda azemt. Bunları yaptığın zaman fetevekkel alallah. O zaman Allah'a güven. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Böyle yapıp Allah'a güvenenleri Allah sever. Hedefimiz zaten Allah'ın bizi sevmesi değil miydi? Çocuklarımızı doğurup büyütmekteki gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak değil miydi? Kardeşler, burada bir incelik daha var. O da nedir biliyor musunuz? Şeytan da kendisine çalışma yaparken tam ters taraftan bu işi yürütüyor. O da ne diyor? Babalığını elden gittirtme ha, dikkat et. Ha, sen emekli olmadan seni çocuk yerine koydu bunlar diyor. Bu da müthiş bir şeytan taktiği. Öyle her şeyi unutursan sonu gelmez bunun. Ara sıra hatırlatacaksın ne yaptığını diyor. Dua ile olmaz bu iş. İyi bir koleje ver çocuğu diyor. Bu da öyle diyor. Dua ile olmazı sonra söyleyecek. Önce doğmadan çocuk iyi okul ayarla buna. İyi okul. Sen ne yapacaksın? Misafirliğe gideceksin. O iyi okula gidecek. O okula sen misafirliğe. Sonra ne diyor? Çoluk çocuğa ne soracaksın? Bunlar büyürken sorarsın. Çocuk ne anlar bu işten diyor. Allah anlar diyor ama. Allah peygamber öldürmeye gelen katil adayına, peygamberin amcasının ciğerinden kebap yapmış adama soru sor diyor. Adam yerine koy onu diyor. Sonra ne diyor şeytan? Senden öncekiler öyle yaptı da ne oldu? Bak çocuklarını yetiştiremediler diyor. İzâ azemte fetevekkel alallah. Sen bunları yaptığın zaman Allah'a güven. Allah kimseyi mahcup etmemiştir. Hiç kimseyi ama. Hiç kimseyi mahcup etmemiştir. Fakat onun gönderme vakti var. Onun bir planı var. Bu işler de onun planına göre yürüyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedimi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: acum. www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, tohumlar vardır toprağa atarsınız. Kışın atarsanız toprakta kalır. Fakat baharda, zamanında eğer tohumu toprağa atarsanız, toprak, iklim, hava, su, bütün bunlar bir araya gelirler. Bahar o toprağa düşen tohuma hayat verir, filizlenir. Bahar gelince çiçekler açar, bahar gelince ağaçlar meyveye durur, onların tomurcuklarını görürsünüz. Ramazan-ı Şerif de ümmeti İslam için bir bahar gibidir. Nasıl baharda toprağa düşen tohumlar hayat buluyorsa, Ramazan-ı Şerif ki Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Kur'an-ı Hakîm'in nazil olduğu bu ay ve bu ayda farz kılınan oruç, bunlar müminlerin, Müslümanların ibadetini tahkim edecek. Normal zamanda kılmış oldukları namazdan daha fazla ecir, daha fazla sevap kazanacaklar. Müslümanlar bu ayı ganimet bilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim okudular. Cibril-i Emin'le Ramazan gecelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam birbirine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. Ashab-ı kiram için Allah Resulü aleyhisselam üsve-i hasene. Onlar Efendimiz aleyhisselama bakarlar. Onlar da bu ayda Kur'an-ı Kerim okurlar. Tefekkür ederler, tezekkür eder, üzerinde konuşurlar, düşünürler. Nasıl hayatımıza bu ayetleri tatbik edelim, onun müzakeresini yaparlar. Sabaha kadar namaz kılarlar. Namaz kılarken uykuları gelince o ayetlerle uyanırlar, kendilerine gelirler. 70 yaşında, 80 yaşında namaz kılarlar. Odunlara, asalarına dayanırlar ama o halde yine ibadete devam ederlerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüler. Onu dinlediler. Buyurmuştu ki: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbî." Kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, "Men kâme Ramazâne îmânen." Annesinden, babasından, gördüğünden dolayı değil. Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına kim Ramazan gece

dini ibadetle ihya ederse, sevabını, ecrini sadece Allah Teala'dan umarak bunu yaparsa, bütün geçmiş günahları affedilecek. Orucu kim böyle tutarsa, men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembi. Herkes imanla oruç tutar. Müslümanlar oruç tutar. Peki Efendimiz neden burada imanı bir daha zikrediyor? Yani adet olsun diye değil. İnsanlar Ramazan geldi falan oruç tutmuyor diye onu tenkit etmesinler diye değil. Allah rızası için nefsini terbiye etmek için oruç tutuyorsa, onların bütün geçmiş günahları Ramazan hürmetine affedilecek. Yani bu ay kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuma ayı, ibadet ayı, sadaka ayı, yardım ayı. Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Eyyü sadakatin afdal, sadakatun fi Ramazan buyurdu. Hangi sadaka daha faziletli ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselam, Ramazan'da verilen sadaka. Çünkü bu ay ümmet adına bir bahar ayı. İbadetlerde bahar ayı. O halde oruçlusunuz, iftar vakti yaklaşınca alimlerimiz, ulemamız, kudemamız buyuruyorlar ki Müslümanlar yatağa çekilmesinler. Oruçtan kaynaklanan o açlığı hissetsinler. Aç kalsınlar, ayakta dursunlar. Nefislerini oruçla terbiye etsinler. İftar vakti olunca Ramazan dışında yiyemedikleri yemekleri iftar sofralarına koymasınlar. Nefislerini oruçla terbiye edeceklerdi. Şimdi ayağa kalkmaktan aciz hale gelecek kadar yiyerek orucun manasını, bereketini onlar ifsad etmesinler. O halde kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif uyuma ayı, dinlenme ayı, istirahat ayı değil. Ramazan Kur'an-ı Kerim okuma ayı, Ramazan ibadet ayı, Ramazan sadaka verme, yardımlaşma ayı, Ramazan cihat ayı, Ramazan mücahede ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücahedesinin, cihadının en büyüğünü Ramazan-ı Şerif'te yaptılar. Neden Ramazan'da cihad etti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman size onun gerekçesini bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla izhar ediyor. Enfal Suresi. Önce innemel mu'minûnellezîne izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı anılınca yürekleri titreyen müminler. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okununca imanı artan Müslümanlar, namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de tam 13 yıl İslam'ı anlattı. Üzerine geldiler, saldırdılar, hakaret ettiler, sövdüler Peygamber Aleyhisselam'a. Namaz kılarken üzerine işkembeler koydular. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam insanlığın geleceği adına Mekke'de sabretti. Medine'ye gelir Allah Resulü Aleyhisselam. Hicretin ikinci yılı, bir orduyla İslam'ın üzerine geliyorlar. Bataran ve riyaen nas, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam 13 yıl Mekke'de, yaklaşık 2 yıl Medine'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onları ibadetle, Kur'an-ı Kerim'le büyük dirilişe hazırladı. Büyük bir ordu geliyor. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı Allah Azze ve Celle evinden çıkarıyor. Ramazan ayında Peygamber Aleyhisselam Bedir'e gidiyor. Fakat kendi gitmiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yukarıda okuduğum o iman zikirden bahseden, yani Allah'ın adı anılınca yürekleri titreyen o müminler, hemen oranın aşağısında Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler, yeryüzünde Allah diyen biri bırakmamak için büyük bir orduyla Medine'nin üzerine yürüyorlar.
Peygamber aleyhissalatu vesselamı ibadet ayı, cihat ayı, mücadele ayı, uyuma ayı değil, yatma ayı değil, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhisselam yürüyecekler, Bedir'e gidecekler, yürümeye deve bulamadılar, 3 kişi bir deveye biniyor. Peygamber aleyhisselam o yolları yaya kat edecek, ayakları kan revan içinde olacak. Fakat Allah Azze ve Celle'nin emri var, talimatı var. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَ الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize, Allah Azze ve Celle onlara 2 taifeden birini vaat ediyor. Onlar kolay olanını istiyorlar. Onlar ticaret kafilesini istiyorlar. Onun üzerine gidecekler. Fakat Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselamı ibadet ayı, mücadele ayı, cihat ayı, Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلِ Hakkı hakim kılacak, batılı mahvedecek. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunun için evinden çıkıyor. Büyük bir zafer kazanacak. Ve devam ediyor. اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Eğer Allah'ın adı anılınca yürekler titriyorsa, o ordu hakkı hakim kılmak için evinden çıktıysa, onları Allah çıkardıysa, Ramazan ayında onlar çıktıysa, اِذْ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Bedir Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşti kardeşlerim. Neden Ramazan ayında oldu? Çünkü ashab-ı kiram, Peygamber aleyhissalatu vesselam yemek yemiyorlar, su içmiyorlar, aileleriyle beraber olmuyorlar. Bunu melekler de yemek yemezler, melekler su içmezler, melekler evlenmezler. Allah Azze ve Celle ashab-ı kiramı meleklerin makamına yükseltiyor. Yani onlar gibi olacaklar. Neden? Bedir'e melekler inecek. Meleklerle aynı yerde olmanın şartlarına onlar sahip olsunlar. Yani Ramazan-ı Şerif yatma ayı değil Müslüman. Ramazan-ı Şerif melekleşme ayı. Onlar melekleştiler. Yani meleklerin makamına, onların dünyasına yaklaştılar. Davaları hakkı hakim kılmak. Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırıyor. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, hani orada yalvarıyordunuz. اِذِ تَسَّغِيثُونَ رَبَّكُمْ Allah'a dua dua iltica ediyordunuz. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ Allah sizin duanıza icabet etti. اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Peşi sıra gelen 1000 melek indirdi Allah Azze ve Celle, indirdiğini haber veriyor. Sonra 3000, sonra 5000 melek geldi. Neden Bedir'de, neden Ramazan ayında? Oruç tutan sahabe melekleriyle aynı makama ulaştılar. Allah Azze ve Celle onların dünyasına melekleri gönderir. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyor. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ehli imanı tahkim edin. Ehli iman Bedir'de ayakları üzerinde dursunlar. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle'nin meleklere vaadi var. سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الرُّعْبَ Kafirlerin kalbine, yüreğine korkuyu ben atarım. Siz ey melekler, ehli imanın ayaklarını tahkim edin, onlar orada Bedir'de ayakta dursunlar. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Oruç tutanlara Allah melekleri gönderiyor. Ve buyuruyor ki فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Orada sen atmıyordun, Allah atıyordu. Siz öldürmüyordunuz, Allah o kafirleri öldürüyordu. Kardeşlerim,
Allah Resulü Aleyhisselam 15 yıl Bedir'e kadar kafirlerin ezasına, zulmüne, ihanetine sabrettiler. Ramazan-ı Şerif'te Bedir'e doğru yola çıktılar. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde oruçlu sahabeye Allah Azze ve Celle

Büyük bir zafer, büyük bir fetih ihsan eder. Peki alemi İslam bugün 1.800.000.000. Neden 100 yıldır yenilirler, mağluplar, mazlumlar, perişanlar? Çünkü Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i adet olsun diye tutuyorlar. Babalarından, annelerinden, atalarından gördüler diye tutuyorlar. Araplar Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaştılar. 1947'de, 1968'de savaştılar. 9 Arap devleti İsrail'in karşısında duramadılar. Neden duramadılar? Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak. Onun yukarısında ayetler okunduğu zaman müminlerin yürekleri titreyecek. Eğer yürekler titrerse o orduyu Allah sevk eder. O ordu liyuhikkal hakka ve yubtilel batıl. O ordu hakkı hakim kılar, batılı ortadan kaldırır. Fakat Araplar Kudüs'e kendi ırkları adına gittiler. Allah Azze ve Celle onları orada hezimete uğrattı. Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyordu. Onlar Müslümanlara yardım edecekler, kafirlerin kalbine korkuyu aşılayacaktı. Fakat İsrail-Arap savaşında öyle olmadı. Neden onlar kendi ırkları adına oraya gittiler? Kardeşlerim, Ramazan aynı Ramazan, oruç aynı oruç. Allah Azze ve Celle'nin kudreti yine aynıdır. Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an. Sizler, bizler aynı orucu tutuyoruz. O Bedir'e gelen bir nusret vardı. Şimdi görüyorsunuz, Arap Amerikan zirvesi düzenliyorlar. Araplarla Amerikalılar katillerle zirve düzenliyorlar. Eğer bu ümmetin iradesi, bu ümmetin amacı yeniden Kudüs'teki Allahu Ekber seslerini Tel Aviv'de duyurmak istiyorlarsa, o irade Amerikan tersanelerinde imal edilmez. Amerikan savaş fabrikalarında imal edilmez. Ey 1,5 milyarlık alemi İslam, ağlıyorsak, gözümüzden yaşlar geliyorsa, ümmetin kadınlarını kirletiyorlarsa, Bedir gibi Allah Azze ve Celle'den zaferler istiyorsak, o zafer yüreklerimizde, yüreklerimizde imanla mayalanacak. Ramazan-ı Şerif'i anlamak. Allah Azze ve Celle neden Ramazan ayını cihat ayına dönüştürüyor kardeşlerim? Melekleşecek müminler. Melekleşince Allah Azze ve Celle onların duasına icabet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Mekke'yi fethe gittiler. Allah Resulü aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Medine'den yola çıktı. Büyük bir orduyla Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethetti. Peki neden sahabe-i kiram radıyallahu anhum Ramazan-ı Şerif'te gittiler? Allah Teala neden onları o ayda Medine'den yola çıkardı? Onlar açtılar, oruçluydular, ellerini kaldırdılar. Kainatın sahibine dua dua iltica ettiler. Melekleştiler. Melekleşenler bir zafer kazanınca orada intikam almazlar, orada zulmetmezler. Onun için Peygamber aleyhisselam Mekke'yi Ramazan-ı Şerif'te fethetti. Ashab-ı kiram oruçlu, yürüyemiyorlar ama oruç tutmaya devam ediyorlar. Efendimiz aleyhisselam Meru Zehra'na varınca emretti onlara. Herkes orucunu bozsun. Onların açlıktan yüzlerinin rengi değişti. Ama yine oruçlarını bozmuyorlar. O halde Mekke'yi mükerremeye girmek istiyorlar. Oruçlular Ramazan ayında Peygamber aleyhisselatü vesselamın idaresinde, kumandasında Mekke'yi mükerremeyi fethederler. Allah Resulü aleyhisselam Osman bin Talha'dan Kabe-i Muazzama'nın anahtarını aldırır.
Kabe'nin kapısına çıkar Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mekkelilere, eski düşmanlarına, hasımlarına sorar. Onlar Allah Resulü aleyhisselamın Kabe'nin avlusunda namaz kılmasına müsaade etmezlerdi. Buyurdular ki: "Ma tazunnune enni fa'ilun?"

0: Büküm, size şimdi ne yapacağımı zannediyorsunuz? Dediler ki kalu hayra ahun kerimun ve bunu ahin kerim. Sen bize hayır yaparsın. Sen kerim bir kardeşsin ahun kerim. Ve kerim bir kardeşimizin Abdullah'ın oğlusun dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında Mekke'yi fetheden Peygamber aleyhisselam eski düşmanlarına buyurdular ki İzhabu entumuttulaka, evlerinize gidin, hepiniz serbestsiniz. Ya eyyuhen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şuuban ve kabaila litarafu inna akramakum indallahi etkakum. Bundan sonra insanların soyuna, boyuna, rengine bakılmayacak. Muttaki olanlar Allah katında üstün olanlardır buyurdu aleyhisselam. Kardeşlerim, eğer oruç tutanlar bir yeri fethederlerse, orada zulmetmezler, orada ihanet olmaz, orada kan, orada gözyaşı olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam oruç tutan melekleşen ashabıyla Mekke'yi mükerremeyi fethediyorlar. Eski düşmanlarını evlerine gönderiyorlar. Fakat yeryüzünü Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra oruç tutanlar değil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama düşman olanlar, hasım olanlar idare ediyorlar. Birleşmiş Milletleri idare eden 5 tane devlet var. Alemi İslam'a bakın, onlar nereye girdilerse oraya kan getirdiler, oraya gözyaşı, oraya ihanet getirdiler. Peki ya Rabbi, biz neden Abdülhamid'den sonra 100 tane Ramazan geçti, neden Mekke'lere gidemiyoruz? Neden Allah Resulü aleyhisselam gibi fetih hutbeleri okuyamıyoruz? Kardeşlerim, ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar orucu bütün şartlarıyla tuttular. Melekleştiler. Evlerini, sokaklarını, yüreklerini değiştirdiler. Peki kardeşlerim, şu sokaklarımız oruca uygun mu? Ekranlarımız oruca uygun mu? Bu ülkenin üç tarafı sahil, denizler var. Anadan uryan halde kadınlar denizlere girecekler. Deniz kenarlarımız, tuttuğumuz oruca uygun mu? Neden bir asırdır ümmet fetih hutbeleri okuyamıyor? Orucu bir bahar görmeli bizim adımıza. Bütün varlığımızla, mevcudiyetimizle oruca dönmeli. Orucu bir mektep kabul etmeli. Peygamber aleyhissalatu vesselam Doğu Roma ile hesaplaşmaya Taif'e yine Ramazan ayına gitmişti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretinden bir asır geçmemişti ki onun öğrencileri İspanya'ya çıktılar. İspanya'da Tarık bin Ziyad 12 bin kişiyle 100 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı Ramazan ayında büyük bir zafer kazanmış. Tam 8 asır İspanya Endülüs'te İslam devleti vardı. Müslümanlar oraya Allahu Ekber diyerek girmişlerdi. Ramazan ayında girmişlerdi. Ramazan'ı bir mektep kabul edip girmişlerdi. Ve sonra o cihat meclislerini eğlence meclislerine döndürdüler. Oraya kadınlar, dansözler çağırdılar. Onlar çaldılar, onlar oynadılar. Onlar kadınlar, erkekler aynı meclislerde oturdular ve üzerlerinden Allah'ın rahmeti, kudreti çekildi. Dar ağaçları kuruldu. Müslüman kadınları Haçlılar atların arkasına çarşafların üzerlerinden çıkardı. Saçlarından bağladılar, süründürerek öldürdüler, katlettiler, şehit ettiler. Sadece İspanya'da duvarlarda ehli imanın yazdığı La galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. Biz yenilsek de, Müslümanlar yenilse de Allah galiptir. Allah her şeye kadirdir. Yenilen Müslümanlar, inna savme emanetun fel yahfaz kullu ahadin minkum emane. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, oruç emanettir. O emanete her biriniz sahip çıksın. Oruç gözümüzde emanet, harama bakmayacaksın. Oruç kulakta emanet, çalgı, türkü, şarkı meclislerinde söylenen nameler, onları dinlemeyeceksin. Oruç elinde emanet, harama tutmayacaksın. Eğer o emanete riayet edersek, bahar mevsiminde, ibadetin baharında Allah bu ümmete yeni Bedirler, yeni Mekke fetihleri, yeni Endülüsler ihsan edecek. Yok eğer bu emanete ihanet edersek, emanete ihanetin cezasını bir asırdır nasıl çekiyorsa Müslümanlar, bu Ramazan'dan sonra zahiren bir bayramımız olacak ama oruç bizim için vebal olacak. Ramazan-ı Şerif'i istikbal ediyorum. Ya dirilişimize zemin hazırlayacak ya da ardımızda bir vebal kalacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan. Onun adıyla isimler unutulur, unutturur yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere son emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar

toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur. Diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-il vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, eğer yol kirlendiyse, yola bir yerden kanalizasyon karışıyorsa, necaset akıyorsa, yolu temizlemek için öncelikle o akıntı yerini, sızıntı noktasını bulmak lazım. Akıntıyı durdurmak lazım. Ondan sonra yolu temizleyebilirsiniz. Ya da şehir suyuna bir yerde kanalizasyon karışıyorsa, şehirde insanlar hasta oldularsa, dışarıdan doktorlar getirmek, mobil hastaneler kurmak çare olmaz. O sızıntı yerini bulmak gerekir. Önce akıntıya engel olmak lazım. Ondan sonra doktorların tedavisi çare olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sahibi bizi bir dünyaya davet ediyor. Fakat o dünyaya girerken öncelikle La ilahe diyecek müminler. Yani kin, nefret, haset, buz, hırsızlık neler varsa, ne kadar yüreğe karışan, sızan, şeytana ait necaset varsa, müminler, Müslümanlar La ilahe diyerek önce engel olacaklar, durduracaklar, sonra illallah diyecekler. Ondan sonra yürekleri seferber olacak. Yürekte büyük bir temizlik başlayacak. Kur'an'ın sahibi bize önce yolu temizleyin buyuruyor. Yola girdikten sonra nasıl yürüyeceksiniz? Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolunda yürüyen Hazreti Muhammed'in gençliği. Sizler söyleyin. Eğer bir yerde bir doktor bir hastanın kurtuluşuna sebep olduysa, başını öne eğmez, mahcup olmaz. Orada bir hasta, bir çare vardı. Onun kurtuluşuna sebep olmuştu. O halde yeryüzünün kurtuluşu sizin Allah'ın ayetlerini okumanıza bağlı. Onları hayata tatbik etmenize bağlı. Kaldırın başınızı. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunların adamlarının önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, başınızı öne eğmeyin. Söyleyin. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Rabbim beni dosdoğru yola ulaştırdı. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. Hayatın kıvamı o yola bağlı. İnsanlığın kurtuluşu o yola bağlı. İslam'dan başka hiçbir anlayış, hiçbir düşünce, ideolojiye insanlığın saadetini getiremez, olmaz, yapamazlar. Her yeri polisle doldursalar, her yerde güvenlik elemanları olsa, fakat bir ev düşünün. O evde gecenin yarısında bir kadın eğer sütüne su karıştıracaksa, imandan başka, Allah'ın kitabından başka, o kadının süte su karıştırmasına ne engel olabilir? Sokak başlarını polislerle doldursalar, her yerde güvenlik kameraları olsa, bir adam evinden çıksa, fırıncı olsa, fırınına gelse, saat 2'de fırını açsa, helaya gitse, heladan çıkıp ellerini yıkamadan teknenin başına gelse, hamuru yoğurmaya başlasa, insanlar bundan haberdar olabilir mi? Hayır. Peki o adama polisler, devlet engel olabilir mi? Gecenin 2'sinde fırıncının yanında kim var? O halde söyle. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti, dengesi sadece ve sadece Allah'ın nizamındadır. Bir adamın zeytinyağı atölyesi olsa, orada kazanları kursa, kazanın içine, gece 2'de gitse oraya, bir kedi düşse, kedi kazanın içinde ölse, fare düşse, ölse, orada kamera yok, adam bu ziyan olmasın diye, onu tencerelere, tenekelere doldurup satsa, bu harama irtikab etse, onun bu harama irtikab etmesine imandan başka, Kur'an'dan başka, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka kim engel olabilir? Dinen kıyemen milleti İbrahim Hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O halde Hazreti İbrahim'in yoluna girdiğini bütün dünyaya ilan et. İbrahim gibi ol. Oğlunu Allah'a kurban eden İbrahim gibi ol. Önünde bir bayram var. O bayramı idrak ederken oğlunu, yavrusunu, ciğer paresini Allah'ın emrine uyarak ''Ya Rabbi ben kulum, sen Allah'sın, sen Rab'sın, sen Halikul Aleminsin, alemlerin yaratıcısı sensin ya Rab, sen emrediyorsan İbrahim'e semi'na ve ata'na demek düşer ya Rabbi, işittim ve itaat ettim diyen Hazreti İbrahim'in yolunda olduğunu düşün. Ayet devam ediyor. O halde ne diyeceksin? قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهِ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a adanmış bir hayatın olsun. Nerede olursan ol, neleri okursan oku, de ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım, benim ölümüm, benim oluş gayem, maaş almak için, ek ders ücreti alabilmek için ben talebe okutmam, ben onun için camide olmam, ben onun için üniversitede okumam, tek bir gayem, amacım var, Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Onu söyle, onu ilan et. Sonunda buyuruyor diyor ki ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim. Yani sanki Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetleri sana da nazil oluyor. Ve ene evvelul muslimin, 40 gün buradaydın. Türkmenistan'dan, Belçika'dan, Hakkari'den, İzmir'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öğrenebilmek için gelen kardeşlerim, 40 gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini, Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, Kur'an-ı Kerim sana diyor ki ve ene evvelul muslimin, ya Rabbi namazım, orucum, hayatım, ölümüm, her şeyim senin için ya Rabbi. Ben makam sahibi olmak için değil, para kazanmak için değil, yeryüzüne sana

kul olmak için geldim Allah'ım. Ben Müslümanların ilkiyim Allah'ım. Ebu Bekir gibisin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısındasın. Oturdun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Yüreğini yenile. Yüreğine yeniden bir iman mayasını vur ve ene evvelul muslimin." Hayata dair bütün ölçüleri Hazreti Muhammed'den al sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorsun ya: "Kul inneni hedani Rabbi ila sıratın mustakim." Allah Teala beni sırat-ı mustakime ulaştırdı. O halde o yol, o yolun ölçüleri, o yolun kurallarını Allah'tan alacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan alacaksın. İlk Müslüman benim ya Rabbi diyeceksin. Efendimiz aleyhisselam'dan neyi nasıl alacaksınız? İmam Buhari rahmetullahi aleyh Kitabul Menasik'te rivayet ediyor. Buyurun, Allah Resulü aleyhisselam'ın hayatından o yolda, Allah yolunda yürürken alınması gereken birkaç dustur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccındalar. Amcası Abbas Efendimiz aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam amcası Abbas'ı gönderiyor. Abbas hacılara Mekke-i Mükerreme'de su dağıtacak. Efendimiz aleyhissalatu vesselam daha sonra Mekke'ye geliyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu anh meccanen Peygamber aleyhisselamın amcası Kabe'nin avlusunda su dağıtıyor. Önünde kazanlar var. Yeğenleri Zemzem kuyusundan su alıyorlar. Onun yanına getiriyorlar. Hazreti Abbas Ağustos'da, Temmuz'da o sıcağın altında gelenlere su ikram ediyor. Bakıyor ki sırada birisi var. İnsanlar sıraya girmişler. O sıraya girenler oradan Hazreti Abbas'tan su alacaklar. Bir de başını kaldırınca ne görsün? İnsanlar arasında su almak için sıraya giren Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ashab-ı kiram ona bakıyorlar. Onun etrafındalar. Emretseler binler koşacak. Lebbeyki ya Resulallah diyecekler. Ona su getirecekler. Ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sırada. O da ashabıyla beraber su alacak. Hazreti Abbas amcası Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görünce yanında oğlu var. Oğluna döner. Ya fadlu idheb ila ummik. Annene git. Fe'ti Resulallahi bi şerabim min indiha. Annenin yanında el değmeyen su var. Soğuk olan bir su var. Peygamber aleyhissalatu vesselama o sudan ikram edelim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdular ki iskini, bana bu sudan vereceksin. Hazreti Abbas radıyallahu anha mahcup. Ya Resulallah, insanlar anlamıyorlar. Telli bir şekilde, telli bir halde o bardaklarını bu kazanın içine sokuyorlar. Bu kazan çok temiz değil ya Resulallah. Buradan sana su veremem deyince Peygamber aleyhissalatu vesselam iskini, Abbas buyuruyorlar. Ümmetim nereden su içiyorsa bana oradan su vereceksin. Kardeşlerim, buradan sonra hayata devam edeceksiniz. Belki alim olacaksınız. Belki bir yerde amir olacaksınız. Ama insanların arasından ayrılmayacaksınız. Kopmayacaksınız. Bu millet ne yiyorsa onu yiyeceksiniz. Onların pazarında, onların dünyalarında dolaşacaksınız. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ayrılmadılar. Ayrı bir dünya kurmadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarla beraberdi. Kurtların, ideologyaların sahiplerinin ümmetin içine girmelerine, sosyalizmayı yalanları anlatmalarına müsaade etmeyeceksiniz. Peygamber aleyhissalatu vesselam tevazuyu sonuna kadar nasıl kuşandıysa Allah Resulü aleyhisselamın sünnetine öyle ittiba edeceksiniz. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Kitabul Menasik. Ashab-ı kiram efendilerimiz, o sünnetin sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiler? Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer, Hicri 73 yılında hacca gidecek. Fakat Haccacı zalimin ordusu Kabe-i Muazzama'yı kuşatmış. Kabe'de muhasara var. Devesini hazırlamış.

0: titreyen ayaklarıyla Abdullah bin Ömer radıyallahu anh devesine binecek, Medine'den Mekke-i Mükerreme'ye gidecek. Oğulları yalvarıyorlar, baba diyorlar, Mekke'de savaş var, belki orada kan gövdeyi götürecek, gitme baba, etrafta güvenlik yok. Oraya gidersen salimen geriye dönemezsin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Şam'dan güvenlik istemiyor, korumalar talep etmiyor. Oğullarına diyor ki, yine böyle bir zamandı, Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya görmüştü. Kabe'ye gidecekti, Kabe'nin etrafında tavaf edecek, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek, ben geldim ya Rabbi ben geldim diyecekti, kulluğunu Allah'a arz edecekti. Fakat Hudeybiye'de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama buradan öteye gidemezsin, Kabe'yi selamlayamazsın, orada lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemezsin dediler. Ef'alu kema fe'ale Resulullah. Peygamber ne yaptıysa onu yaparım, yola çıkarım, geliyorum ya Rabbi derim, Kabe'yi Muazzama'yı tavaf etmek istiyorum, sana kulluğumu arz etmek istiyorum Allah'ım derim. Eğer müsaade etmiyorlarsa, canımı istiyorlarsa, Hazreti Muhammed'in yolunda canımı veririm. Eğer buradan öteye geçemezsin derlerse, oradan geriye dönerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, hayatta kulaklarınıza farklı sözler gelecek ama her defasında وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ ben Müslümanların ilkiyim diyebilirsiniz. Allah Teala sizin önünüzde cennetin yollarını açacak. Kardeşlerim, devletlerin elçileri olur, devletler onlara vazife verir, belki birkaç tane lisan bilirler. Onlar devletler adına giderler, oralarda görüşme yaparlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, sen ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim ya Rabbi, ben Ebu Bekir'im, ben Ömer, ben Osman, Ali olmak istiyorum radıyallahu anhum ya Rabbi diyeceksin. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni Hakkari'de, Şırnak'ta, Belçika'da, Almanya'da, Türkmenistan'da, İzmir'de, Bilkent'te, orada üniversiteye gönderdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın elçisisin. Adımların, bakışların, yürüyüşlerin Allah Resulü Aleyhisselam'a uygun mu? Peygamber Aleyhisselam'ın elçileri vardı, Allah Resulü Aleyhisselam'ın davetçileri vardı, Musab'ı vardı, Muaz'ı vardı, Ammar'ı vardı, Cafer'i vardı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onlar ilk Müslüman gibiydiler. Onları kimisini Yemen'e gönderdi, Medine'ye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi. Gittikleri yere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattılar. Şimdi sen okulunda, sınıfında, anfide, koridorda Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilk Müslüman gibi Musab'ı olur musun? Cafer'i olur musun? Ammar'ı olur musun? Kokuşan, kirlenen şu dünyada ve ene evvelul muslimin diyebilir misin kardeşim? Ben buradayım. Bütün akımlara, bütün ideologyalara rağmen buradayım, ayaktayım ya Rabbi diyebilir misin? Ebu Bekir gibi bir Müslüman, Ömer gibi Müslüman olmaya Kur'an-ı Kerim seni ve beni davet ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, Allah Resulü Aleyhisselam'a ilk iman edenlerden Ebu Bekir radıyallahu anh devlet başkanı olmuştu. Irak'tan Suriye'den onun idare ettiği, emrinde olan orduların zafer haberleri geliyordu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, birisi vardı bir aile, o ailenin hayvanlarını sağar, sütünü onlara verirdi. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, arucu minallahi ella tugayyirenil hilafe. Hilafet beni değiştirmesin Allah'ım. Yani Irak'ta onun emrindeki askerler Roma'nın ayaklarını kırıyorlar. Irak'tan fetih haberleri getiriyorlar. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de devlet başkanı, kütrüm bir ailenin hayvanlarını sağıyor, onlara sütünü veriyor. Ömer radıyallahu anh Medine sokaklarında kırba da taşıyor. Şimdi alemi İslam'ın sokaklarında çocuklar Musul'da, Halep'te, İdlib'te, Afrika'da küçük bir yavru açlıktan ölen kardeşinin üzerine kapanmış. Ya Rabbi, dünyada Ebu Bekirlerin yok mu? Dünyada Ömerlerin yok mu diyorlar. Çocuklar, Ömerler öldü. Babalar çocuklarına Ömer adını vermiyorlar mı? Ve ene evvelül muslimin. Sen hevalarının arzusuna arkasına mı düşeceksin? Yoksa üniversitede ben Musab'ım, Ammar'ım, Yasir'im, ayaktayım, senin yolunu, davanı çiğnetmeyeceğim ya Resulallah diyebilecek misin? İlk Müslüman olmak. O halde dön İlk ayete, söyle: kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanife. Sen o yoldasın. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamında. Önce yola akan kanalizasyonu batının necasetine engel olacaksın, durduracaksın. Sonra yolu temizleyeceksin. Ammar olmak, Yasir olmak. El-İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam yücedir. Hiçbir ideoloji onun üzerine çıkamaz. Eğer biz ilk Müslüman gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edersek, Allah Resulü Aleyhisselam'daki o tevazuyu, ümmetin içinde olabilme haysiyetini hayatımıza tatbik edebilirsek, o yolu açarsak, ilk Müslümanlar gibi olabilirsek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetçisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunuz üniversitede, fakültede, mahallede temsilcisi Muaz-ı Ammar-ı Yasir olabilirsek, göreceksiniz. Bu hakikat, İslam'ın en üstte olması bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ömerler o çocukların o zaman imdadına koşacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Her devrin, her koşulun imtihanı farklıdır. Mekke'nin imtihanı farklı, Medine'nin imtihanı farklıdır. Mekke'de sadece kafirler var. Fakat Medine'de münafıklar da var. Kafirler, onlar adavetlerini izhar ediyorlar. Fakat münafıklar müminlerle beraber onlarla aynı cemiyette, aynı toplumda yaşıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizle birlikteler, beraberler, onunla namaz kılıyorlar. Onun için Medine'deki imtihan Mekke'deki imtihandan daha zor. Düşmanlar sahabenin, düşmanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın halkasında, sahabenin içinde. Onlarla beraberler. İslam'a içeriden baktığınız zaman İslam'ın bir müminleri var, bir de tiyatrocuları var. Bir bütün varlığıyla Allah'a, Resulüne teslim olanlar var, bir de aktörler var. Kur'an-ı Kerim bize hem müminlerden hem aktörlerden bahseder. Bakara suresi başlarken 4 ayeti müminleri anlatır. Sonra 2 ayet kafirlerden bahseder. Ardından gelen 13 ayette Cenab-ı Hak bize münafıkları, yani aktörleri, tiyatrocuları anlatır. Neden onları 13 ayette anlatır? Onları anlamak, temyiz etmek, hilelerinden, tuzaklarından korunmak zor. Bazen müminler alim diye, arif diye aktörlerin, tiyatrocuların ardına düşebilirler. Onlara iktida eder, onlara ram olabilirler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de ya eyyühellezine amenu aminu billah. İslam'ın içinde bir müminler var, bir de aktörler var. Onun için Kur'an'ın sahibi, ey iman edenler iman edin. İçinizde aktör olanlar varsa, içinizde tiyatrocular varsa, içinizde alkışlanmak için buraya gelen varsa, makam için, mevki için, rütbe için buralarda duranlar varsa, Allah Azze ve Celle onlara konuşuyor, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de, Ravza'da seni dinleyenlere bu ayeti oku. Benim mescidime aktör olarak değil, mümin olarak gelin. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Arap'ın içinde bedeviler arasında adamlar vardı. Onlar Müslüman olduklarını, mümin olduklarını söylüyorlar. Ama onlar esasında tiyatro oynuyorlardı. Onlar aktördüler. Kur'an-ı Hakim onlara Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla Allah Azze ve Celle قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Ey iman ettik diyenler, esasında aktör olanlar, esasında tiyatrocu olanlar, Allah Azze ve Celle sizi bütün varlığınızla iman etmeye davet ediyor. Kardeşlerim, bazen aktörler rollerini o kadar iyi oynarlar ki, onların o derece yüksek sahne performansları vardır ki, izleyenler, dinleyenler, orada olanlar onları gerçek müminlerden daha önde görürler, daha önde zannederler. İşte kahraman bunlar derler. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ferasetiyle, firasetiyle baktılar ve ayırdılar. Mekke'de bir Bilal vardı. Göğsünün üzerine taş koyarlar. Ama bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyen bir Bilal var. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. boynuna kemen takarlar, Mekke'de çocukların ellerine verirler, sokaklarda süründürürler. Ama bütün bunlara rağmen Bilal Ahad der. Çünkü Bilal Allah ve Resul davasına tiyatrocu olarak, aktör olarak değil, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olarak geldi. Buradayım ya Resulallah. Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Bütün varlığımla teslim oldum. Artık bundan sonra problem yok, yok ya Resulallah diyen bir Bilal. Medine'de ezan Muhammedi okunacak. Allah Resulü Aleyhisselam bütün varlığıyla iman eden birisini arar, Bilal'i bulur, ona söyler. Sen oku der. İtirazlar başlar. Derler ki ya Resulallah, Bilal bin Rebah dilinde problem var. Harfleri Arap lisanına uygun bir şekilde Bilal bin Rebah telaffuz edemiyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aktör aramıyor ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de tiyatro oynamıyor ki. İnsanların yüreğine bakıyor. Yüreğine bakıyor Medine'de ona bakanların. Bilal'e sen gel diyor. Ebu Bekir sen bir adım öne çık. Ömer, Ali, Osman, Ammar, Yasir bir adım öne çıkın buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا İslam'ın içine giren birisi, eğer tiyatrocu değilse, o ibadetine Allah'tan başka şahit aramaz. Orucu, sadakası, zekatı neler varsa, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yapar. Ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûnen-nâs. Aktörler, tiyatrocular, münafıklar, onlar insanlara göstermek için kalkar, onun için namaz kılarlar. Kur'an-ı Hakim bana bu ayetleri okuyor. Sana bu ayetleri okuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de konuşurken onun mescidinde bir müminler var, bir aktörler var, tiyatrocular var. Hatta öyle tiyatrocular vardı ki insanlar onları Bilal'in de önünde görürlerdi. Kardeşlerim, 100.000 tane aktör Bilal Habeşi'nin tırnağı yapmaz. 100.000 tane ölü bir diri yapmaz. Aktörlere sadece dünyada yorgunluk kalacak. Ama Bilaller buradan oraya amellerini götürecekler, imanlarını götürecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibalarını götürecekler. Kur'an-ı Hakim bize aktörlerden, Kur'an-ı Hakim bize müminlerden bahseder. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Sahnede aktörler görürsünüz. Büyük kahraman dersiniz. Ardından arkasından gidersiniz. Bunun gibi hoca, bunun gibi alim, bunun gibi akademisyen yok der insanlar. O kadar aldanırlar, o kadar kendilerini onlara kaptırırlar. Kur'an-ı Hakim o aktörlere konuşuyor. Onlar gibi olmak isteyenlere konuşuyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'ı aldatıyorlar, öyle zannediyorlar. Esasında onlar Peygamber Aleyhisselam'ı aldatıyorlar. Fakat Allah'a dost olanlar, Allah Azze ve Celle onları aldatmayı kendini aldatmak gibi kabul ediyor. Yani eğer biri Allah'ın dostuna düşman olursa, Allah Teala o düşmanlığı kendine yapılan bir düşmanlık olarak kabul ediyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'a, onlar Peygamber Aleyhisselam'a hile yapıyorlar. Onları aldatıyorlar. Ama esasında onlar kendilerini aldatıyorlar. Bir adam düşünün. Bir yere gidiyor. Diyor ki benim 100 tane dairem var. Şu kadar arabalarım. Emrimde şu kadar insan çalışıyor. Oradakiler de inanıyorlar, kabul ediyorlar. Gıptayla bakıyorlar. Onların nazarında ne kadar maddeniz var, ne kadar gücünüz varsa o kadar mutebersiniz. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Allah'ı ve müminleri aldatanlar gerçekte kendilerini aldatıyorlar. Bu adam 100 tane dairesi olduğunu, şu kadar adamı olduğunu söyleyen Ama esasında bütün cümlelerini yalan kuran bu adam oradan ayrılsa, kendini bu yalanlara inandırmış olsa, bu yalanların o adama bir faydası olur mu? Dağ başında kalsa, bir kış gecesinde, şehrin ortasında kalsa, evi olmayan, yeri olmayan, yurdu olmayan bu adama, 100 tane dairem var diyen bu adama yalanının faydası olur mu? Bir yer bulabilir mi? Nasıl yeryüzünde insanların kurmuş olduğu yalanları tör olarak gelecektir? Tiyatrocu. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Peki neden geliyor? Niçin bunlar kendilerini aldatıyorlar? Neden tiyatrocular? Neden bunlar aktörler? Neden böyle yapıyorlar? فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Onların kalbinde hastalık var. Onların yüreğinde problem var. Bir kuyu düşünün. Eğer dibinden zehir geliyorsa yukarıdan zehir alacaksınız. Eğer dibinden kaynayan su acıysa yukarıdan acı su alacaksınız. Fi kulubihim maradun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların kalbinde maraz var. Allah onların hastalığını artırdı. Bir adamın böbreğinde rahatsızlık varsa ilaç alır. Eğer ilaç ağırsa o ilaç onun midesini rahatsız yapar. Mide rahatsız olur, belli bir zaman sonra vereme döner. Ya da kanser olduğu zaman gider kemoterapi yapar. Bir tarafı tedavi ederken diğer organları rahatsız olur. Onlar eksi yönde tepki vermeye başlarlar. Yani hasta günden güne düşmeye başlar. Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Eğer hastalık kalbe bir düşerse her gün o hastalık artar. Hastalık madde planında da böyledir. Onun için Kur'an'ın sahibi ve la terkenu ilellezine zalemu. Ey iman edenler, zalimlere meyletmeyin. Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani hasta olmayın. Eğer hasta olursanız günden güne hastalığınız artar. Perişan olursunuz. Kendinizi kurtaramazsınız. Sonra aktör olursunuz, oyuncu olursunuz. Kıyamet günü Rabbimin huzuruna varınca hani amellerin diye sorar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Aktörler ayrılsınlar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Aktörler bu tarafa gelsinler. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪ي وَاُمِّه۪ Kişi kardeşinden, annesinden, babasından firar ediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kalbinde maraz olanlar, aktör olanlar, oyuncu olanlar onlar bu tarafa gelsin. Ebu Bekir yürüsün, Ömer gelsin Hazreti Muhammed'in ardından sallallahu aleyhi ve sellem. Oyun olsun diye değil, bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler gelsin. O halde kardeşlerim, kalbimizi, yüreğimizi korumakla sorumluyuz. Acaba bu kalpte neler var? Fî kulûbihim maradun fezâdehumullâhu maradâ ve lehum azâbun elîm ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara, kalbinde hastalık olanlara, oyunculara, aktörlere derler ki yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ekranlar, programlar, kanallarınız, tiyatrolarınız, gazeteleriniz, mecmualarınız insanları bozma üzerinde, fesada taşıma adına kurulmuş. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman hayır biz insanları ıslah ediyoruz derler. Yeryüzünde ıslah edenler yalnızca biziz derler. Kardeşlerim, bir genç kız düşünün. Allah Teala ona hayayı, Allah Teala ona fıtratı koydu. Eğer birileri ekranla, eğer birileri tiyatroyla ona açıklığı, ona isyanı, ona tuğyanı anlatıyorsa, onu bozuyor, onu ifsad ediyor. Delikanlılar var. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları hayalı olmaya davet ediyor. Gözler diyor, kulaklar diyor, eller diyor. Bütün bu organlardan, bütün bu azalardan Kur'an-ı Hakim sorumlusunuz diyor. Ama ekranlar, sokaklar, tiyatrolar onları şehvete, onları tuğyana davet ediyorsa, onlar ifsad ediyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Fesat çıkarmayın dediklerinde onlara, dendiği zaman hayır, biz ıslah ediyoruz, biz çağdaş dünyadan bahsediyoruz. Örtü diyen, başörtüden bahseden, İslam'ın kıyafetini ümmetin kızlarına anlatan, babaları uyaran, babaları ikaz eden bu adam yobaz derler, bu adam çağ dışı derler. Ela innehum humul mufsidun. Allah Azze ve Celle perdeyi kapatıyor ve buyuruyor ki, işte fesatçılar onlar, yürekleri bozan onlar, cehennemin yoluna taş döşeyen onlar. Siz şimdi onların ardından gideceksiniz. Kalbindeki hastalığı tedavi edecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüyecek Bilal gibi bir mümin mi olacağız, yoksa İslam'ın aktörleri, tiyatrocuları mı?
2: www.yıldızefem.com.
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan

sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar, deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam İslam'dır. Allah Azze ve Celle onu nasıl vaz ettiyse, nasıl indirdiyse öyle anlamalı, öyle hayatımıza tatbik etmeliyiz. Aksi bir ameliye, aksi bir yol belirlemek Allah Azze ve Celle'ye din öğretmek olur. Kur'an-ı Kerim bize bu hakikati kul etuallimûne allâhe bidînikum, Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diye zemmeder. Hadiseyi şöyle tasavvur edin. 200 bin lira verip bir araba alsanız, en iyi arabalardan birini alsanız, fakat o arabanın içindeki aletlerden, edevatlardan bir tanesi eksik olsa, motoru olmasa ya da yağı olmasa, mazotu olmasa, benzini olmazsa o araba gider mi, gitmez. Şu kadar para verdiniz, aldınız. Eğer tekerlerinden bir tanesi yoksa, 200 bin lira, 500 bin lira ödeyerek aldığınız arabadan istifade edemezsiniz. İstifade edebilmeniz için onun bütün aletleri yerli yerinde olacak. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ İslam'dan dünyada ve ahirette müminler, Müslümanlar fayda görmek istiyorlarsa, Allah Teala bu dini nasıl emrettiyse öyle yaşamaya memurlar, mecburlar. Eğer İslam'ı öyle yaşarsak o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Cenab-ı Hak bize orucu anlatırken, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlıyor. Yani diyor ki, şu sıcak günlerde orucu sadece imanı olanlar tutabilir. Devam ediyor. İki ayet sonrası, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Yani oruçla Kur'an-ı Kerim arasında derin bir irtibat var. Hemen sonraki ayeti kerime. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Ya Muhammed, sana kullarım benden soruyorlar. Söyle ki onlara yakınım. Yani dualarına yakınım. Darda olduklarında, zorda olduklarında onlara icabet ederim. Oruç Rabbim bize icabet etsin diye tutuyoruz. Namazları Rabbim bize icabet etsin diye kılıyoruz. O halde namazın, orucun gayesini bize anlatıyor sonraki ayet. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Bana dua edenin duasına icabet ederim. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Ey kullarım, siz de bana icabet edin. Falan daireye memur alacaklar. Size bir forum verdiler. O forumdaki maddelerden bir tanesi eksik olsa oraya kabul etmezler. Giremezsin. Bir taneden bir şey olmaz desen de onlar bunu ciddiye almazlar. Bir devlet dairesine girebilmek için hangi evrakları istiyorlarsa formu dolduracaksınız. Evraklarla gidecek, müracaat edeceksiniz. Kainatın sahibi buyuruyor ki, kullarım ben size yakınım. Yani dualarınıza icabet etme noktasında yakınım. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Siz de bana icabet edin. Evinizde babalar olarak o çocukları alın. 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı öğretin. Allah Azze ve Celle'nin azametini anlatın onlara. Eğer siz bunu yaparsanız, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Bana icabet ederseniz, 70-80 yaşına geldiğinizde ayaklarınız bedeninizi taşıyamıyor artık,
Mecaliniz kalmamış, derman kalmamış sizde. O halde o çocuklar elinizden tutup sizi kapı dışarı etmeyecekler, atmayacaklar. 70 yaşında yaptığınız dualara Allah icabet edecek. Eğer sen bir baba olarak o yavru 7 yaşındayken Allah Azze ve Celle'nin emrine icabet ettiysen, ona Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrettiysen, 70 yaşına gelince o çocuk seni kapı dışarı yapmaz Müslüman. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ben onlara icabet edeceğim buyuruyor devamında. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي. Ben size icabet edeyim ama onlar da bana icabet etsinler. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي. Bana icabet etsinler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir adam düşünün, sabahtan akşama kadar oruç tutuyor. Ben oruçluyum diyor. Orucunu açıyor. Sonra ailesini, çocuklarını orada bırakıp o halde kahveye, kumar oynamaya gidiyorsa, okey oynamaya gidiyorsa, zarları atmaya gidiyorsa, o adam oruç bir emanetti. İnne savme emanetun. O emaneti koruyacaktı. Hani yukarıdan aşağıya anlatıyordu ya, Ramazan, sonra Kur'an-ı Kerim, sonra ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Allah Azze ve Celle ben o kullarıma yakınım buyuruyordu. Dualarına icabet ederim. Ama onlar bana icabet edecekler. Peki Müslüman kardeşim, Allah'ın kulu, oruç sende emanet. Kahveye gidiyorsun, oyunları alıyorsun, kağıtları alıyorsun, zarları atıyorsun. Yarın kıyamet olacak. El yevme nehtimu ala affahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ağzını mühürleyecekler. Ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. Ya Rabbi diyecek. Bu adam sabahtan akşama kadar oruç tuttu. Ama akşam kahvehaneye gitti. Akşam oyun oynadı. Akşam zarları attı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rizsun min ameli şeytan. İçki, kumar, falokları, dikili taşlar, hepsi şeytanın ameliyesi. Şeytan sizi Allah'a isyana davet ediyor. Eğer siz oruca sahip çıkarsanız, biz gereğini yaparsak, Rabbimin emirlerini yerine getirirsek, dualarımıza o zaman karşılık verecek. Fakat formu doldurmadan gittiğiniz bir yerde sizi nasıl kabul etmiyorlarsa, Allah Azze ve Celle eğer o kulluk formundaki emirleri, talimatları yerine getirmediysek, o kapılar açılmaz kardeşim. Dua dua Allah Azze ve Celle'ye yalvarsak, fiili noktada Rabbime yönelişimiz yoksa, o kapılar açılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini, talimatlarını yerine getirmeye davet etti. Bunları yapacaksınız, yerine getireceksiniz. Ondan sonra ellerinizi kaldıracaksınız. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Müminler mescitleri sadece onlar imar eder buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, talimatlarını fiili olarak yerine getirecekler. Ondan sonra dua edecek, ondan sonra ellerini açacaklardı. İmam Buhari rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma oğluyla talebesine diyor ki, gidin Ebu Said'in el-Hudri size Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini anlatsın. Gittik diyorlar. Ebu Said'in el-Hudri bahçesindeydi.
bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözlerini anlatır mısınız dedik ona. Yani düşün kardeşim, Rabbimin huzuruna gidince senin de benim de karnemi verecekler. İkra kitap ekleyecekler. Al bu senin dünyada karnen. O karnende evinde kaç defa kaç saat oğluna kızına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattın. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okudun. İşte oraya giderler. Üzerini hemen değiştirir. Kıyafetini üzerine alır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerini okumaya başlar. Bir yere gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de mescidini yapıyorlar. Künna nahmilu lebineten lebine. Bizler diyor birer taş taşıyorduk. Fakat Ammar'un, Ammar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ammar, annesi Sümeyye şehit olan Ammar, babası Yasir, o da şehit olmuştu. Bizler orada birer tuğla taşıyorduk ki Ammar'un lebineteyni lebineteyn. Ammar üzerine iki tane kerpiç almış, ikişer ikişer taşıyor. Yani gücün ne kadara, kuvvetin ne kadara yetiyorsa onu Allah yolunda harcayacaksın, sonra dua edeceksin. Formu doldur. Efendimiz Aleyhisselam onu o halde görünce yanına geldiler, üzerinden tozları siliyorlar. Tozları silerken buyurdular ki "Vay Ammar, taktuluhul fi'atul bagiye." يَدْعُوهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ اِلَى النَّارِ. Vah Ammar, vah Ammar, onu asi bir topluluk şehit edecek. Ammar onları cennete davet ediyor, onlarsa Ammar'ımı cehenneme çağırıyorlar. Annesi şehit, babası şehit. Fel yestecibu li. Allah Azze ve Celle onlar bana icabet etsinler, emirlerimi yerine getirsinler. Anne Ebu Cehil'in karşısında durur şehit olur, baba şehit olur, oğul Ammar. Peygamberin mescidi yapılırken taşları ikişer ikişer taşır. Yani kardeşim, bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruğu kıyamete kadar geçerli. Sen öğretmen olarak bu ümmeti kurtaracak çocuklar bunlar olsun diye çalışırsan, doktor olarak çalışırsan, mühendis olarak çalışırsan, öğrenci olarak 1'e 2'ye 3'e sabaha kadar uykusuz gecelerin olur çalışırsan, bu yolda terlersen, dün Ammar'ın terini, dün Ammar'ın tozunu silen Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Salahaddin ol, Alparslan ol, Fatih ol, kıyamet günü senin de terini silecek Allah'ın inayetiyle. Onu gösteriyor. Bu yola gel. Sen sana düşeni yap. Fel yestecibu li. Onlar bana icabet etsinler, ben dualarına icabet edeyim. Sözünle icabet edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e, Hasan, Allah Resulü'nü müdafaa et. Eşime sövüyorlar, kızıma sövüyorlar, kitabıma sövüyorlar Hasan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hasan bin Sabit'i Medine'de minbere çıkarır. Sonra ellerini kaldırır. Allahümme eyyiduhu bi ruhil kudsi. Ya Rabbi, İslam'ı diliyle, İslam'ı sözüyle müdafaa eden Hasan bin Sabit'i Cibril-i Emin'le teyit et Allah'ım. Sen yazıyorsun, sen çiziyorsun, sen konuşuyorsun, sen esnafsın, yanındakine Allah ve Resul davasını anlatıyorsun, oğlunu anlatıyorsun, kızını anlatıyorsun, etrafındakilere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyorsun, Allah'ın ayetlerini anlatıyorsun, oğluna, kardeşine, arkadaşına Ramazan günü kahveye gidip zarları alıp atarak Allah'a isyan etme diyorsun. Yapma Müslüman. Gitme. Oruç emanetti, oruca sahip çık diyorsun. Eğer bunu yaparsan Peygamber Aleyhisselatu vesselam Hasan'a dair yapmış olduğu dua senin için de geçerli Allah'ın inayetiyle. Rabbim senin kalemine, senin sözüne öyle zafer
sözler verecek ki o sözler sana cennetin kapılarını açacak. Sen uğraşacaksın, sen terleyeceksin,

0: için istiyorsak, o zaman o formu doldur. O forma bak, eve gidince Kur'an-ı Kerim'le yüzleş. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle yüzleşelim. Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizle yüzleşelim. O forumdaki emirleri ne kadar yerine getirdik, ne kadarını yerine getirdiysek, işte o zaman Allah Teala dualarımıza icabet edecek. Ashab-ı Kiram o formu doldurdular, o emirleri yerine getirdiler, orada eksik bir madde bırakmadılar. Alparslan o formu doldurdu. Salahaddin Eyyubi, Sultan Fatih, Yavuz askerleriyle, milletiyle o formu doldurdular. Sonra ellerini kaldırdılar. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ey iman edenler, bir asırdır yeryüzünde ağlayan Müslümanlar, bir asırdır şeytanın tuzaklarına mahkum, mağlup olanlar, evlerinde yarışma programlarına, dizilere, ekranlara mağlup olan Müslümanlar, sokaklarda mini eteklere ülkesi mağlup olan Müslümanlar, sahilleri anadan uğrayan kadınlarla dolu olan Müslümanlar, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, bize hayat vermek için Allah bizi davet ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizi bekliyor. Eğer ashab-ı kiram gibi radıyallahu anhum Allah ve Resul buyruklarına koşarsak, Ammar gibi herkesin bir taş taşıdığı yerde öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, köylü, kadın, erkek, Allah'ın dini hakim olsun diye ikişer taş taşırsak, Hassan bin Sabit gibi insanların yakasına yapışıp Rabbime Allah'a ihanet etme kardeşim bu yola gel diye onları güzel sözlerle bu yola davet edebilirsek, Yavuz gibi ellerimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle o zaman bizim duamıza da icabet edecek.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı radıyallahu anhum aradu an. Onlar Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Allah Teala'nın razı olması demek, onların ehli cennet olması demek. Çünkü onlar yolu, hayatı, hayatın esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Aldılar, hayatlarına tatbik ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılırken onları nasıl bıraktıysa, ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşuncaya kadar, yeryüzünden ayrılıncaya kadar o hayata sadakat gösterdiler, vefa gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda, onun izinde yürüdüler. Onlardan bir tanesi Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz. Cahiz el-Beyan ve Tibyanından naklediyor. Diyor ki, Hazreti Osman zamanı fitne sağda solda belli vilayetlerde baş kaldırıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh yanında Ebu Zer Hazretleri var. Uzaktan doğru bir kervan onlara doğru geliyor. İnsanlar kervan beklerler. Kimine yağ getirecek, kimine tuz, kimine helva getirecek, kimine şeker getirecek, un getirecek. Onlar kervanı gördüğü zaman şehirde bir bayram havası olur. Kervan onlara doğru ilerleyince Hazreti Osman radıyallahu anh Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e sorar. Ebu Zer der, şu kervanın ne taşımasını isterdin? Neyi arzulardın? İçinde buğday olsa, arpa olsa, altın taşısa, gümüş taşısa, sana bunları getirse, sen bunlardan hangisini arzular isterdin Ebu Zer diye Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer

0: radıyallahu anh Efendimiz der ki, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar taşımasını isterdim o kervanların. Altınlar burada, gümüşler burada kalacak. Buğdaylar, arpalar, şekerler yenecekler, sonunda gübre olacaklar. Ama alemi İslam'ın şehirlerinde fitne baş kaldırdı. Cahiliye yeniden eski günlerine doğru ümmeti döndürüyor. İsterdim ki o kervan bize ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar, Ömer gibi kahramanlar getirse. Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin ve eşedduhum fi emrillah Umar. Ümmetime en merhametli olan ümmetimin içinde Ebu Bekir. Fakat benim ahkamım, İslam'ın ahkamı noktasında en hassas olanı Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu anh. Ebu Zer diyor ki, ben de şimdi isterdim, arzulardım, o kervan bize Ömerleri getirse, üzerinde Ömer olsa. Kardeşlerim, fitne Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında o kadar hakim olur ki sahabeyi kışkırtır. Hazreti Osman radıyallahu anh devlet başkanı, onun evini kuşatırlar. Günlerce kuşatma devam eder. Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklarını, Hasan'ı, Hüseyin'i gönderir. Kapıda Hazreti Osman'ı bekleyin der. Fakat onlar kapıdan içeriye giremeyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun oğlu Muhammed'i aldatırlar. Önlerine alırlar, arkadan dolanırlar, çatıdan doğru Hazreti Osman'ın evine girerler. Hazreti Osman'ın sakallarını Ebu Bekir'in oğlu Muhammed tutar. Arkada eşkıyalar, katiller var. Hazreti Osman'ın evine radıyallahu anh baskın yaptılar. O halde Osman radıyallahu anh Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i görünce, ersil lihyeti yebne ahi, kardeşim Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, seni kimler zehirledi? Baban Ebu Bekir seni 80 küsür yaşında Osman'ın sakallarını tutmuş halde görse, Ebu Bekir sana ne söylerdi evladım Muhammed der. Ama geriye dönemez. Çünkü eşkıya arkadan eve girmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin devri. Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer der, şu kervan Medine'ye neler getirse, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar getirsin, onlara ihtiyacımız var. Neden Ömer gibi adamlar? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, bir musibet, bir bela geldiği zaman üç defa Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Elhamdülillah iz lem tekun fi dini, bu musibeti benim dinime, imanıma vermediğinden sana hamdolsun ya Rabbi der. İkinci defa hamd eder, elhamdülillah der. Ve iz lem tekun akbara minha, fitnelerin en büyüğünü vermediğinden sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bela gelince üç defa hamd eder. Üçüncüde buyururlardı ki, ve iz ulhimtu as-sabra aleyha, ya Rabbi bu fitneye, belaya karşı bana sabrı, metaneti verdiğinden sana hamdolsun. Yani kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh neden Ömer gibi adamlar istiyor? Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh fitnenin belini kıran büyük sahabi. Ona bela, ona musibet geldiği zaman hamd ediyor. Diyor ki, elhamdülillah iz lem tekun fi dini, ya Rabbi bu belayı, bu musibeti benim dinime vermediğinden sana hamdolsun. Bir adam düşünün, namaz kılıyor, hacca giden bir adam, zekat veren bir adam. Fakat aynı adamın birileri ayağını kaldırıyor. Aynı adamı bir meyhaneden çıkarken görüyorsunuz. Aynı adamı elinde poşet rakı şişelerini taşırken görüyorsunuz. Aynı adamı deniz kenarında çıplak kadınlarla beraber görüyorsunuz. Aynı adamı fuhşiyatta, menihiyatta görüyorsunuz. Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Rabbi, Ömer'e belalar, Ömer'e musibetler gelirse, Ömer belalara, musibetlere dayanır, tahammül eder Allah'ım. Ama bela Ömer'in dinine, imanına gelmesin ya Rabbi. Osmanlı'da büyük alimler vardı. Onların çocuklarını, evlatlarını, nesillerini aldılar. Kasıtlı olarak ilhadi ateist bir anlayışla yetiştirdiler. Bir kısmını onların meşhurlar, ünlüler olarak ekranlarda görüyorsunuz. Allah'la savaşıyorlar, peygamberle savaşıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ölüm gelsin, bela gelsin, musibet gelsin. Ama Ömer'in imanına, Ömer'in Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ittibasına zarar vermesin ya Rabbi diyor. Adamlar görüyorsunuz, namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, oruç tutuyorlar, Ramazan-ı Şerif geliyor, iftar vakti, sokaklar, yollar boşalacak, pideyi, ekmeği ellerine alacaklar, iftar sofrasına gidecekler. Fakat onlar faiz musibetine yakalanmışlar. Fe'zenu biharbin minallahi ve rasuli, Allah'ın ayetine, buyruğuna kulak vermiyorlar. Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle ile savaşıyorlar. Kadınlar görüyorsunuz sokaklarda, namaz kılıyorlar belki ama üzerlerindeki kıyafetle, üzerlerindeki dış örtüleriyle daracık bedenlerini arz eden delikanlılara, gençlere, bana bakar mısın, benim ardımdan, benim peşimden gelir misin kıyafetleriyle bunu söyleyen kadınlar göreceksin. Musibet, bela onun dinine, imanına gelmiş. Kur'an-ı Hakim'in şu kadar ayetine kulak vermiyor. 80 yaşında bir ihtiyar, pir fani, köyünde bir bayram günü araba sesi duyuyor. Araba yanına yaklaşınca arabadan 25 yaşında mini etekli torunu iniyor, kahroluyor. Ya Rabbi diyor, şu gözlerimi kör etseydin de 25 yaşında oğlumun okutmuş olduğu yavrusunun, Zeynep'inin şu halde mini etekle karşımda dolaştığını, arz-ı endam ettiğini görmeseydim ya Rabbi diyor. Musibet dine, imana gelmesin. Eğer bana gelecekse ona tahammülüm, sabrım var ya Rabbi. Eğer din ve imanıma gelmediyse ona hamdolsun Allah'ım diyor Ömer radıyallahu anh. İkinci olarak elhamdülillah, iz lem tekun ekbara minha, musibetlerin en büyüğünü vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, haçtan dönerken cübbesini serer, üzerinde ellerini kaldırır kainatın sahibine. Allahümme rızukni şehade, beni şehadetle rızıklandır ya Rabbi. Ölümümü Hazreti Muhammed aleyhisselamın şehrinde, onun beldesinde yap. Gelir Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi, sabah namazında Ebu Lu'lu'ya adında bir kafiri hançerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman İbni Avf'ı tutar, mihrapta onun yerine geçirir. Bu haliyle Ömer şehit olsa, siz Rabbimin huzurundasınız, namaz saflarınızı bozmayacaksınız, onu söyler. Hazreti Ömer efendimizi evine kaldırırlar. Kendine gelince Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya sorar. Abdullah der, araştır bakalım men katelini. Beni kim öldürdü? Peygamberin mihrabında beni hançerleyen kim? Bak bakalım Abdullah der. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma çıkar. Bakar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi hançerleyen Gulam-ı Mughire, Mughire'nin kölesi Ebu Lü'lü adındaki kafir deyince elhamdülillah Ömer'in şehadetini bir Müslüman elinden vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Diyordu ki büyük musibeti vermediğinden sana hamdolsun. Eğer Müslümanın elinden olsaydı o zaman büyük bir musibet olacaktı. Kafirin elinden Ömer'e şehadeti veren Allah'a hamdolsun. 5 tane yavrum vardı, 4'ünü aldın, 1'ini bıraktın, sana hamdolsun. İşimi kaybettim ama evim duruyor, sana hamdolsun. Musibetin büyüğünün büyüğü var diyor Ömer radıyallahu anh. Müslümana, belalara, musibetlere karşı nasıl ayakta kalabileceklerini öğretiyor. Üçüncü olarak, bana belayı verdin fakat ona karşı sabrı da öğrettiğinden, kalbime onu ilham ettiğinden sana hamdolsun Allah'ım der Ömer radıyallahu anh. Kardeşlerim, alem-i İslam'a bakın. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakın. Şimdi orada kadınlara sorsalar, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin Ebu Zer'e sorduğu gibi, ey kadın, şu kervanlar, kafileler ne getirsin diye sorsalar, gözleri önünde kızı kirletilen o kadınlar, en büyük musibet dinine, imanına gelen, İffeti 1 milyar 800 milyonluk alem-i İslam'ın gözleri önünde kirletilen o kadınlara sorsalar, şu kervanlar, şu donanmalar, şu gemiler, şu uçaklar buraya neler getirsin deseler, onlar diyecekler ki ricalen misle Umar, o kervanlar bize Ömer gibi adamlar getirsin, Ömer gibi kahramanlar getirsin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muazzez nesli, Ömer gibi mazlumların, muzdariplerin en büyük bela, en büyük musibet, en büyük fitne, namuslarına, iffetlerine gelen o kadınlara kurtuluş haberini getiren Ömerler olmak ister misiniz? Bizler o Ömeriz ey mazlumlar, ey muzdaripler, geliyoruz. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla size imdada geliyoruz demek ister misiniz? Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra o fitnenin, o belanın kapısını kırdılar. En ağır belalar, musibetler Müslüman kadınlara, namusumuza, iffetimize geliyor. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e geldi bela, Kudüs'e geldi musibet. Bir Müslüman kadını İran'ın mecusileri alıyorlar. Ümmetin kızının ırzına 18 tane haydut bir Müslüman kadının iffetini kirletiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri Ömer olmak ister misiniz? O halde bunun yolu Sabit bin Yezid radıyallahu anh diyor ki, İmam Buhari rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinde ayakta duruyordum. Bir taraftan bana doğru bir taş geldi. O taşın geldiği yöne baktım, baktım ki orada Ömer var radıyallahu anh. Hazreti Ömer buraya gel diye bana işaret etti. Yanına koştum, buyur dedim. Şu iki tane adamı buraya çağır dedi. O iki tane adama gittim, dedim ki Emirul Mü'minin Hattaboğlu Ömer sizi istiyor. Hazreti Ömer Efendimizin yanına geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh sordu. Min eyne entuma be adamlar, siz nereden geldiniz, nerelisiniz? min ehli Taif, biz Taifliyiz dediler. Hazreti Ömer Efendimiz de bir gazap hali buyurdular ki, eğer buralı olsaydınız size öyle bir acı tattırırdım ki, Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde nasıl olur da onun kabrinin olduğu yerde siz sesinizi yükseltiyorsunuz? Peygamberin yanında nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Bir sefer gidiyor, Allah Resulü aleyhisselam var. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin haylaz bir devesi, devesini oğlu Abdullah'a vermiş. Oğlu Abdullah radıyallahu anhuma o deveye sahip çıkamıyor. Deve Allah Resulü aleyhisselamın devesini geçince Ömer radıyallahu anh devesinden iniyor, oğlu Abdullah'ın yanına gidiyor. Abdullah diyor, la yetekaddemun nebiyye ahadun. Ömer hayatta olduğu müddetçe, şu can bu bedende olduğu müddetçe Abdullah, kimse Hazreti Muhammed'in önüne geçemez Abdullah diyor. Sahip çık devene. La yetekaddemun nebiyye ahadun. Ömer olmak istiyorsan kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah. Allah'tan korkun, Allah'ın Resulünün önüne geçmeyin. Ya eyyühellezine amenu, la terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyyi. Sesinizi peygamberin sözü üzerine yükseltmeyin. İnnellezine yaguzzune asvatehum inde Resulillah. Peygamberin sünneti, peygamberin sözünü duyduğunuz zaman susun. Ey sosyalist sus de, ey bu anlayışa sahip olanlar, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam konuşurken konuşamazsın. Allah'ın sözü üzerinde, peygamberin sözü üzerinde söz olmaz, olamaz de. Dışarıdan ona saldırıyorlar, içeriden adamlar var, peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine uydurulan din diyorlar. Buhari ile Müslim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahih hadislerini ihtiva eden kitaplarla savaşıyorlar. Onlarla harp ediyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Ömer olmak demek ilimde, fikirde, davada, siyasette, şeriatta, evde, hayatın bütün noktalarında ben varsam, ayaktaysam, yürüyorsam, yaşıyorsam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemezsiniz ey zalimler diyeceksin. Müslümanız, yalnız kalsak da ayaktayız. Ölene kadar senin yolunu bekleyeceğiz ya Resulallah. Senin nizamını, senin değerlerini, senin esaslarını hayata tatbik etmek için son nefesimize kadar bu gençler, öğrencilerin mücadeleye devam edecekler ya Resulallah. Bu yoldayız. Malımız, canımız, nefesimiz İslam nizamına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna, onun davasına feda olsun. Kardeşlerim, Ebu Zer'i düşünün. Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Osman'a, ricalen misle Umar, bu kervan Ömer gibi adamlar getirsin diyordu. Şimdi en büyük musibet namus ve dinlerine gelen ümmetin mazlum kadınları diyor ki, kervanlar bize Ömer gibi kahramanlar getirse, Ömer gibi Allah'ın nizamını yeryüzüne tatbik edecek ve bu dini koruyacak kahramanlar getirse, eğer Resulullah Aleyhisselam'ın nizamına, onun sünnetine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi sadakat gösterirsek, Allah Teala bu ümmetin içinden yeniden Ömerler çıkaracak. O Ömerler fitnenin belini kıracaklar. İslam nizamını yeniden yeryüzüne hakim bulacaklar. Ne mutlu Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz gibi Allah Resulü'nün nizamına sadakat gösterenlere. Ne mutlu Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yolunda yürüyenler.
1: Burası Yıldız Efendi.

şehadet şerbetine son saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve başkomutan Resul-ü Zişan.

İşte hendeğin tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sa'd bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla hendeği geçer ve üç kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer eroğlu er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam dört vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeye atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa
iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses, gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendim.
3: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim.

0: Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam, bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin, İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin, Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: Burası Yıldız Efendi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

0: feyle.
1: Ruhunu feyle.
2: Burası Yıldız Efendim.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecektin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gö-

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi.

0: Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.